0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa'yla tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, İncil'in ikinci müjde kitabındayız aslında İncil kronolojisine göre. İkinci kitap olan Markos bölümü üzerinde bugün konuşacağız. İlk programlarda tekrar bahsettik. İncil 27 bölümden oluşan değerli bir kitap, Tanrı sözüdür. Ve bu bölümlerden ilk dördü müjde kitapları olarak adlandırılır. Bir önceki programda Matta üzerinde konuştuk. Şimdi Markos bölümü üzerinde konuşacağız. Ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var belki Mark. Bu dört ayrı müjde değil, dört ayrı iyi haber değil. Aynı iyi haberin dört farklı bakış açısıyla aktarımı, bir dipnot olarak onu söyleyelim. Daha fazla bilgi almak isteyenler zaten bir önceki programdan da bunu takip edebilirler. Şimdi Markos. Kimdir Markos? İsminin anlamı nedir? Bu kitaba ismini veren Markos kimdir? Oradan başlayabiliriz belki.
1: Aslında Markos'un tam ismi Yuhanna Markos'tur. Kendisi bir Yahudidir ama ona Latince bir takma isim veriyorlar Markos. Bunun nedenine birazdan geleceğiz. Geleneğe göre kendisi İskenderiye doğumludur. Latince, Yunanca, İbranice ve büyük ihtimalle Aramice de biliyordu. Yani çok dilliydi.
0: Evet.
1: Markos, İncil'de veya Kutsal Yeni Antlaşma'da gördüğümüz başka bir karakterin yeğeni Barnaba. Hatırlarsanız Elçi Paulus Barnaba ile beraber ilk müjdesel yolculuğuna çıkıyor Anadolu topraklarında.
0: Evet. Elçilerin işlerinde onu göreceğiz zaten.
1: Evet, onun yeğeni Markos'tu. Bir müddet onlara eşlik etti ama daha sonra Markos'tan dolayı Pavlus ve Barnaba yollarını ayırdılar. Kimse tam nedenini bilmiyor. Kimisi düşünüyor ki Markos hastalandı ve dönmesi gerekiyordu. Tam nedenlerini bilmiyoruz ama Markos'un dönüşünden sonra Elçi Pavlus ve Barnaba yollarını ayırmış oldular o müjdeci seyahatlerinde. Ama aslında Markos Petrus için çok önemli. Çünkü Petrus Neron, İmparator Neron döneminde hapise düşüyor. Ve bu dönemde Petrus'un yanındadır Markos.
0: Evet, ondan oğlum diye bahsediyor değil mi? Evet, Petrus 5. bölüm 13. ayette.
1: Evet, ona manevi açıdan oğlum diyor. Dolayısıyla onun için son derece değerlidir. Ve aslında biraz müjdenin neden Markos tarafından yazıldığına dair de bu bize bir ipucu veriyor. Çünkü Markos bildiğiniz gibi 12 havarinin arasında değil. Ama Petrus'un manevi oğlu ve aynı zamanda Petrus'un yazmanlık görevini üstleniyor. Dolayısıyla Markos müjdesini okuduğumuzda aslında okuduğumuz şey Petrus'un bakış açısından İsa Mesih'in hayatı. Özellikle Roma'dayken vaazlar veriyor İsa'nın hayatı hakkında. Ve Petrus, Markos onun yazmanı olarak bunları kaleme alıyor. Ve bunlar bir vaaz serisi şeklinde olduğu için Markos'un yapısı kronolojik bir yapı değil. Petrus'un verdiği vaazlar düzeninde bu müjde yapı olarak şekil alıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü geçen programda Matta'dan bahsederken Papias'tan bahsetmiştik. Yuhanna'nın öğrencisi Pamukkale Hierapolisli Papias. Kendisi Markos'un yazarlığıyla ilgili bize bir kayıt veriyor. Diyor ki Petrus Rabbin sözlerini düzenli bir derleme yapmaya çalışmadan vaazlarını dinleyicilerin ihtiyaçlarına göre düzenlerdi. Ve Markos bunları kayda aldı ve onun tek kaygısı ve ilgisi dinlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmemek ve değiştirmemekti. Dolayısıyla Petrus Roma'dayken İsa'nın hayatını Roma Kilisesi'ne anlatırken Markos bunları kaydetmiş oldu ve bu şekilde Markos'a göre müjde, yani İsa'nın hayatı şekil aldı.
0: Evet, yani Matta, bir önceki programda konuştuk, Matta İsa'nın havarilerinden, öğrencilerinden biriydi. Fakat Markos onun öğrencilerinden yine biri olan Petrus'un yazmanı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii yazılış tarihiyle ilgili de çeşitli söylemler var. Bir önceki programda da üzerinde konuştuk.

0: olarak bana soracak olursanız ben Matta'nın yazarlığının daha erken olduğunu düşünüyorum. O da neden? Papias'ın kayıtlarından dolayı. Çünkü o diyor ki Matta İsa'nın sözlerini Aramice olarak kaydetmişti. Ve daha sonra bunlar Grekçe'ye çevrilerek büyük ihtimalle ortak bir benzetme ve deyim havuzu oluşturdular. Ve bütün sinoptikler yani Matta, Markos ve Luka birbirine benziyorlar. Neden? Çünkü ortak bir havuzdan aslında esinleniyorlar anlatılarını yaparken.
1: Faydalanıyorlar. Evet.
0: Evet.
1: Yani birbirlerinin de zaten hepsi aynı ortak mesaja odaklandıkları için İsa Mesih'in yapıp ettikleri kelam olarak dünyaya gelen, beden alıp kelam olarak dünyaya gelen İsa Mesih'in hayatı yapıp ettikleri ve bütün müjdelerde en temel ortak noktada İsa'nın dünyaya gelişinin nihai amacı olan çarmıh üzerinde bütün yaratılışın günahını üstlenmesi, ölmesi, gömülmesi, bir mezara konulması ve üçüncü gün ölümden dirilmesi. Hepsinin aslında odaklandığı temel nokta budur. Ama tabii hepsi farklı farklı kitlelere yazılmıştır bu kitapların. Markos da öyle. O da farklı bir kitleye yazılmıştır. Ve onun bir hedefi de vardır aslında. Belki böyle devam edebiliriz.
0: Evet, şimdi Markos Roma Kilisesi'ne yazıldı ve İmparator Neron döneminde yaşayan bir kiliseye yazıldı. Dolayısıyla kilise zulüm görüyor. Zaten İmparator Neron döneminde hem Petrus hem de Pavlus'un idam edildiği döneme denk geliyor. Dolayısıyla bu zulüm gören kiliseye nasıl teşvik olunabilir? Tabii ki İsa Mesih'in hayatını anlatarak. Ama nasıl anlatılacak? Matta'dan farklı olarak. Çünkü Roma'da büyüyen, yetişen bir kilise kitlesi belki Matta'daki dinleyiciler kadar bir eski ahit birikimi yok. Dolayısıyla Markos'un yapacağı şey daha çok İsa Mesih'in mucizelerine odaklanmak ve İsa Mesih'in kral oluşuna odaklanmak ve onun özellikle karanlıklar üstündeki gücü vurgulamak. Mesela Markos dört müjde arasında en fazla cine tutsak adamın karşımıza çıktığı ve bunların İsa Mesih tarafından iyileştirildiği müjdedir. Ve bence Markos bunu boşuna yapmadı çünkü Roma'yı hayal edelim. Pagan bir kültürdür. Her yerde ilahlar ve ruhsal güçler vardır. Ve bir nevi İsa Mesih'in özellikle bu ruhsal kötülükler karşısında zaferli oluşunu ve gücünü göstermek büyük ihtimalle kilise için de büyük bir teşvik kaynağıydı aynı zamanda.
1: Evet, yani Mata kendi dinleyici kitlesine odaklıydı. Onlar İbrani kökenli eski antlaşma metinlerine bağlı, eski antlaşma metinlerinin bilincinde olan bir kesimdi. Fakat Markus'a geldiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Dolayısıyla bu Markus'taki daha fazla olan bu cine tutsak, ruhsal sorunlar yaşayan insanların İsa Mesih tarafından şifa almasının Matta'da olmayışının sebebi bir eksiklik değil, odaklandıkları kitleden kaynaklanıyor. Zaten bir önceki programda yine üzerinde de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu. Her müjde kitabının kendi bağlamında hitap ettiği bir dinleyici kitlesi var ve o dinleyici kitlesinin paralelinde hareket ediyorlar ve Markos özellikle İsa'nın eylemleri üzerinde çok duruyor. İsa'nın eylemlerini üzerinde yoğunlaşıyor ve ihtiyacı bir şekilde bu şekilde karşılıyor. Şimdi sinoptik diye bahsettik, sinoptik müjdeler diye bahsettik. Belki kısaca ona tekrar değinebiliriz. Sinoptik müjde ne demektir? Sinoptik ne demektir? O ilk programda biraz bahsettik aslında birbirine benzer
0: Evet.
1: olarak ifade ettik sinoptik müjdeleri ve o ortak havuz bir düşünceye göre işte Matta'nın yazdığı bu metinlerden. Ya da Markos önce yazıldığı düşünülürse o zaman Markos'un yazdığı.
0: Veya sözlü gelenek de olabilir çünkü yani ilk 20 sene özellikle sözlü bir şekilde müjde yayıldı. Dolayısıyla bir ihtimal de havariler bir şekilde İsa'dan aldıkları sözleri ortak bir sözlü gelenekle aktarıyorlardı ve sonra hepsi bundan ortakça faydalandı yazıya geçirdiklerinde.
1: Evet, yani havariler için önemli bir noktaydı. Çünkü yaşamlarının 3 yılını İsa ile beraber geçirdiler. Hani tabiri caizse beraber yatıp beraber kalktılar. Beraber yürüdüler. Kilometrelerce yol gittiler. Ve İsa'nın yapıp ettiği o kadar çok şeye şahitlik ettiler ki Yuhanna müjdesinde buna değiniyor. Ne diyor? yapıp ettiklerinin tamamını yazsaydık eğer İsa'nın, kitaplar yetmezdi diyor. Dolayısıyla bu kişiler, bu havariler kendi çağrı

0: çevrelerinde bunları değerlendiriyorlar ve aktarıyorlar. Şimdi Roma'daki kitleye hitap eden ve aynı zamanda o ortak havuzdan, ortak sözlü gelenekten yahut da ortak kayıtlardan kaynak yararlanan bir Markus müjdesi karşımızda. Fakat bu aynı zamanda belirtmeliyiz ki İncil'in realitesini ortadan kaldıran bir durum değil. Onun da altını çizmek gerekiyor. Yani birçok insan var ki Türkiye'de işte İsa Mesih'i bir peygamber olarak görüyor ve peygamber olarak görülen İsa'nın Allah'ın vahiyini direkt olarak Allah'tan aldığını, yani bir kitap şeklinde ondan aldığını ve bunu kayda geçirdiğini düşünüyor. Ama her programda üstüne basa basa söylediğimiz şey şudur: İsa Mesih vahiyin kendisidir. Dolayısıyla bu müjdeler arasındaki farkın temel sebebi, temel noktası da budur. O yüzden aslında birçok kişinin aynı kişi hakkındaki tanıklığı da o bu gerçekliği pekiştiriyor, öyle değil mi?
1: Yani evet, aynen.
0: Bir mahkeme salonunda mesela bütün tanıklar aynı şeyi söylüyor olsa herhalde şüphe uyandırır, bir ezberlenmiş bir metni söylüyor olsa. Fakat bu kişiler, bu dört müjde, farklı farklı bakış açılarıyla, farklı odak noktalarıyla ve farklı kitlelerin algısına uygun bir biçimde aynı ortak müjdeyi de karşımıza çıkıyorlar.
1: Evet. Ve aslında hepsi İsa Mesih'in sadece basit bir fani olarak değil ama gerçekten Tanrı'nın oğlu veya ilah olarak tabii farklı şekillerde bize yansıtıyorlar ve Markus buna dahil. Yani mesela birkaç yerde İsa Mesih hakkında Markus 2. bölümde der ki Şabat'ın efendisiyim diyor İsa Mesih. Tabii Şabat'ı kuran kimdir? Yaratılışta Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla Şabat'ın efendisi demekle İsa Mesih kendi tanrılığını ilan etmiş oluyor ve Markus'un giriş ayeti de önemli. Çünkü ilk sözler Markus'ta şöyle: Tanrı oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Dolayısıyla orada tekrar ilahlığına ilişkin bir iddia görüyoruz. Tabii bu cümlenin sadece bundan ibaret değil. Aslında çok polemik bir müjde. Nedenine şu: Markus'un yazıldığı dönemde Tanrı oğlu veya Tanrı oğulları tanınan başka birisi vardı. O da kimdi? İmparatorun kendisi.
0: Kendisi.
1: Çünkü o dönemde imparator hem tanrıların bir oğluydu, hem de kraldı, hem de kurtarıcıydı, hem de efendiydi. Ama ne kadar ilginç ki Markus'ta bütün bu sıfatlar, unvanlar İsa Mesih için kullanılıyor. Bu da oldukça polemik bir şey. Yani Markus'un Roma'daki kiliseye yazıldığını göz önünde bulundurursak.
0: Hem de radikal.
1: Oldukça radikal. Kaldı ki müjde kelimesinin kökeni de oldukça polemik ve radikal. Çünkü eski dönemlerde müjde veya evangelion ne zaman kullanılırdı? Yeni bir kralın tahta çıkışında. Mesela İmparator Augustus Roma İmparatoru olduğunda bu bir müjde olarak imparatorun dört bir bucağına iletildi. Dolayısıyla İsa Mesih'ten Tanrı oğlu ve onun haberi ile ilgili mesajı müjde olarak iletmek aslında oldukça polemik bir durumdur o dönemki Roma İmparatorluğunda. Zaten Markus'un müjde boyu yapacağı şeylerden bir tanesi bu. İsa Mesih'in nasıl asıl kral olduğunu bize çeşitli mucizelerle ve çeşitli eylemlerle gösterecek.
0: Evet, yani müjde boyunca İsa'nın eylemleri üzerinde Mark'ın özellikle durduğunu, Markus'un özellikle durduğunu görüyoruz. Bu önemli. Şimdi burada kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte biraz Markus kitabının içeriği hakkında konuşacağız ve ona has bölümler üzerinde de biraz daha duracağız. Efendim, kısa bir ara için sizden izin istiyoruz. Lütfen ayrılmayın. Tekrar burada olacağız.

0: Maranatha.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranatha dinleyerek doğru adrestesin.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranatha yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranatha.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranatha.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Maranatı dinleyicileri, tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programında bugün Markos Müjdesi üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölümü Markos'un ana hatlarını kapatmak üzere bitirmiştik. İkinci bölüme de öyle başlayalım. Markos'un ana hatları nelerdir? Tabii her bölüm üzerinde tek tek konuşamıyoruz ama en azından genel olarak bir fikrimiz olsun Markos üzerinde.
1: Tabii ki. Şimdi Markos 16 bölümden oluşuyor. En kısa müjde dördü arasında.
0: Evet, biraz hızlı sanki her şeyi anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, bu da biraz aslında Petrus'un karakterini yansıtıyor. Çünkü Petrus oldukça heyecanlı biriydi. Dediğimiz evet. gibi Markos Petrus'un yazmanlığını
0: tez canlı.
1: Yapıyordu. Dolayısıyla çok hareketli. Aslında çok zevkli. Okunması çok zevkli bir müjde. En sevdiğim müjdelerden aslında Markos'tur. 16 bölümden oluşuyor. Bu 16 bölümü 3 ana hatta bölebiliriz. İlk 7 bölüm Celile'de geçiyor. Son 6 bölümde Yeruşalim'de geçiyor. Ortada da Celile ve Yeruşalim arası 2-3 bölümlük bir yolculuk kısmı var. Ve bunların hepsi aslında birbirinden önemli. Şimdi Celile'de özellikle İsa'nın cinler, hastalıklar ve doğa güçleri üzerinde gücünü görüyoruz. Mesela vaftizinden sonra, İsa'nın vaftizinden sonra denenmesini görüyoruz çölde şeytan tarafından. Tabii İsa şeytan tarafından 3 defa deneniyor. Üçünde de zaferli çıkıyor. Daha sonra bu denenmeden sonra felçleri iyileştirmesi, cine tutsakları iyileştirmesi ve özellikle fırtınaları dindirmesi havarileriyle beraber Celile Gölü'ndeyken bunları görmekteyiz. Dolayısıyla kozmik güce sahip, yani ruhlar alemine hakim ve doğal
0: hükmeden.
1: Evet, aynen, bunlara hükmeden ve doğa üzerine hükmeden bir İsa görmekteyiz. Şimdi bu özellikle önemli çünkü dediğim gibi Markos'un yazıldığı bağlamı vurgulamak lazım. O da neresidir? Roma, pagan bir ortam. Dolayısıyla toplumun hani farklı ilahlara bahsettiği özellikler ve güçler vardır. Ama Markos, aslında Petrus, ama Markos'un yazmanlığıyla burada bir şey gösteriyor. Aslında tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. Yeruşalim'de ise son kısımda ilginç bir şey görüyoruz. Bu sefer İsa'nın dünya sistemleri, zulüm ve ölüm üzerindeki zaferi görüyoruz. Mesela kendisi bir sıpanın üstünde Yeruşalim'e kral olarak giriyor. Tapınağı temizliyor tüccarlardan ve özellikle dini liderleri eleştiriyor. Ve burada yönetime karşı bir İsa görmekteyiz. Yani yönetimin gücünden daha kuvvetli olan bir İsa görmekteyiz. Ve bu da oldukça önemli çünkü gene Roma'daki bir kilise olduğunuzu hayal edin. Zulüm görmektesiniz, imparatorun baskısı altındasınız ama Markos size bir şey hatırlatıyor. Aslında İsa'nın gücü dünya yönetimlerinden daha kuvvetlidir. Ve bunun arasında bir yolculuk kısmı var. Ve
0: şimdi
1: aslında
0: yolculuk noktasından önce evet. Yani şöyle bir net değerlendirme de var. Aslında Tanrı'nın kullandığı yöntemler birbirine ne kadar çok benziyor. Bunu bu müjdenin kutsal kitabın bir parçası olduğunu görebilmek için sen bunlardan bahsederken insanın aklına ister istemez Mısır'dan çıkış bölümü canlanıyor adeta. Orada da işte yedi belayla aslında Musa peygamber aracılığıyla Tanrı Mısır'ın bütün ilahlarını cezalandırıyordu ve bütün o ilahlardan, o sahte ilahlardan üstün olduğunu ortaya koyuyordu. Yine de hükümdar tarafından ezilen bir halk vardı ama Tanrı onları buradan kurtardı. Şimdi ne kadar büyük bir paralellik içerisinde aslında eski antlaşmayla. Bu da bir anlamda Tanrı'nın yöntemlerinin, Tanrı'nın bakış açısının değişmediğini gösteriyor ve ne yazık ki insanların da aslında değişmediğini ortaya koyan kısır bir döngü söz konusu ne yazık.
1: Evet, ve aslında bu anahtar bir konu çünkü Markos'un ana teması aslında bu. Çok ilginç bir durum oluyor Markos'ta. İsa bütün bu mucizeleri yapıyor, bütün bu yöneticiler üstünde güç sergiliyor. Fakat buna rağmen kendi havarileri İsa Mesih'in kimliğine kör. Dolayısıyla Markos'un vurgu yaptığı olaylardan bir tanesi havarilerin ruhsal körlüğü. İsa 3 defa havarilerine diyor ki insanoğlunun, yani kendisini kastederek, acı çekmesi lazım, ele verilmesi lazım, çarmıha gerilmesi lazım. Ve 3 defa da havariler bunu anlamıyor. Neden bunu yapması gerektiğini anlamıyor. Ve çok ilginçtir ki bu anlatı içerisinde iki tane körün iyileşmesi var. Yani ilginç bir zıtlık görüyoruz. Körler görüyor ama görenler ise, hani sözde görenler, kör. Evet. İsa bu kadar mucize yapıyor. Körler bile bunun farkında. İsa'nın kim olduğunu, ilahi kimliğine ilişkin. Ama kendi öğrencileri hala ruhsal bir körlük yaşamakta. Daha sonra İsa'nın ölümünde ve dirilişinde gözleri açılacak İsa'nın kimliğine ilişkin. Ama özellikle Markus'un ortasında İsa'nın yaptığı üç çarmıh konuşmasında, yani çarmıhınızı yüklenin ve beni izleyin, insanoğlunun acı çekmesi lazım gibi konuşmalarında, özellikle mesela Petrus'un itirazı gözümüze geliyor, değil mi? Hani Petrus diyor ki, nasıl olur, sen bunu yapamazsın gibi. İsa Mesih de onu eleştiriyor, ruhsal körlüğüne bir eleştiride bulunuyor.
0: Evet, yani bir şekilde Yeruşalim'e gitmesini de istemiyor çünkü beraber olduğu, her şeyi bırakıp ardından gittiği kişinin çarmıhta ölmesi fikri ona tuhaf geliyor. Aslında Tanrı'nın nihai tasarısının gerçekleşmesi için çok önemli bir noktaydı.
1: Bu da aslında Markos'un ana temasını bize getiriyor. Markos'ta şunu görüyoruz: Mesih'i görenler kimliğini anlamıyor ama Mesih'i göremeyenler, özellikle bu kör, iyileşen körler, kimliğini anlıyor. O zaman bir soru oluşuyor bizde: İsa'yı anlamanın anahtarı ne? İsa'yı anlamanın anahtarı kendi benliğimize ölmektir. Ve Markus'un vurgulamak istediği şey bu. Havariler kendi benliklerine ölmedikleri için ruhsal açıdan İsa'nın kim olduğunu, ne yaptığını tam olarak anlamıyorlardı. Ama ne zaman ki kendi benliklerine ölebildiler, o zaman İsa'nın mucizelerini, yaptığı ruhsal harikaları anlayabildiler.
0: Evet, yani bu Petrus'un yaşadığı birçok tecrübeyi de biliyoruz aslında, İsa Mesih'le yaşadığı birçok tecrübeyi. Herhalde bu yazıları kayda geçirirken Petrus bir şekilde geriye dönüp kendi kendisi üzerine de çok düşünmüştür. Fakat o detaylar çok önemli ve kutsal kitabın içerisindeki o bütünlüğü görebilmek açısından da önemli. Ve yani bu ana hatları üzerinde devam edelim bence. Yolculuktan bahsediyorduk. Kaldığımız yer oraydı. Oradan devam edelim istersen.
1: Evet, şimdi bu yolculuğun aslında en kritik noktası Filipe Sezeryesi'nde. Şimdi Celile'den Yeruşalim'e doğru yolculuk yapıyorlar ve durdukları yerlerden bir tanesi Filipe Sezeryesi. Filipe Sezeryesi'nde İsa bir soru soruyor öğrencilerine. Halk benim kim olduğumu söylüyor. Petrus ona şöyle diyor: sen Mesih'sin yanıtını veriyor.
0: Evet.
1: Ve daha sonra biliyoruz ki, özellikle diğer müjdelerden, Mattalardan,
0: aslında halk farklı bir şeyden bahsediyordu. Onu da belki değinelim.
1: Evet, kimisi
0: çünkü
1: bugünden
0: pek bir farkı yok.
1: Evet, kimisi diyordu ki bu İlyas'tır veya başka bir peygamberdir.
0: Peygamber dirilmiştir, evet.
1: Aynen. Ama Petrus diyor ki sen Mesih'sin. Matta'da okuyoruz ki Petrus bunu dedikten sonra İsa ona diyor ki, bunu sana babam açıkladı şeklinde. Yani sen bunu kendi bilgeliğinden dolayı söylemedin. Ama bu Filipe Sezeryesi'ndeki geçen konuşma çok önemli. Çünkü Filipe Sezeryesi'nde birkaç tapınak vardı, bir ibadet merkezinde. Burada Sezar'a adanmış bir tapınak vardı. Ve Pan tapınağı vardı, kaos tanrısı, korku tanrısı. Ve yine bize Markus'un ortak temasına götürüyor, değil mi? Markus ne yapmaya çalışıyor? İsa'nın nasıl karanlık güçler üstün olduğunu ve aynı zamanda dünyamızda hüküm süren siyasi düzenlerden daha üstün olduğunu, özellikle Roma İmparatorluğundan daha üstün olduğunu vurgulamak istiyor. Dolayısıyla buradaki konuşma yapıldığı coğrafya itibariyle oldukça kritik bir konuşmadır. Ve aslında bütün benzetmeler bununla ilişkin. Çünkü Markus'a öz bölümlerde mesela herkes İsa ile alay ediyor. İsa'nın ailesi onunla alay ediyor. Kimisi diyor ki İsa şeytanın gücüyle cinleri kovuyor. Yani tamamen halkın bir ruhsal körlüğünü görmekteyiz. İsa bu kadar çok şey yapıyor ama hiç kimse gerçekten kim olduğunu anlayamıyor.
0: Evet, ve bununla beraber tabii Markus'a özgü bazı noktalar da var bu metinler arasında. Yani böyle hızlıca düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenler işte teknenin içerisindeki fırtınayı dindirmesi, teknenin arka tarafında uyurken büyük bir fırtına kopuyor ve onu dindirmesi. Onun dışında ya da Kudüs'e giderken öğrencilere görünmesi gibi.
1: Evet,
0: Emmaus yolunda aslında, öğrencilere görünmesi gibi.
1: Aslında benim için belki en önemli kısım kör Bartimay'ın iyileştirilmesi anlatısı. O da nerede oluyor kör Bartimay'ın iyileşmesi? Bethsaida'dalar. Bethsaida köyünde bir adam getiriyorlar. Bu kör Bartimay'dır. Oralar onu. Ondan sonra İsa ellerini adamın gözlerine koyuyor ve adam iyileşiyor. Ve çok ilginçtir ki İsa'ya yaklaştığında diyor ki ey Davutoğlu halime acı. Yani kör adam İsa'nın kim olduğunu biliyor. Üç defa söylüyor ey Davutoğlu İsa halime acı. Ve adam abasını üstünden atarak ayağa fırlıyor. İsa ona soruyor senin için ne yapmamı istiyorsun? Gözlerim görsün diyor ve İsa diyor ki imanın seni kurtardı. Ama ne kadar ilginç ki bu adam neden kurtuldu? Çünkü abasını üstünden attı. Yani kendi geçmiş hayatını temsil eden o objeyi veya o giysiyi ondan soyundu. Ve bu şekilde İsa'nın şifasını buldu. İsa'nın gerçek kimliğini gördü. Ve aslında bu belki Markos'ta alınacak derstir. Yani eğer İsa'yı olduğu gibi tanımak istiyorsak ilk önce eski hayatımızdan ve eski benliğimizden soyunmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda o zaman gerçekten hayatımızda İsa'nın yüceliğini ve onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu fark edeceğiz. Yani bu bir ruhsal dönüşüm, bir tövbe gerektiren bir olaydır. Ancak o zaman ruhsal gözlerimiz açılıyor ve İsa'nın yüceliğini olduğu gibi görüyoruz.
0: Ve aynı zamanda Markos içerisinde kullanılan bazı ifadeler de var. O da Markos'a özgü bazı kelimeler. Mesela bir kıza şifa verirken Talita Kumi diye onu kaldırıyor. Ondan sonra Abba ifadesi. Bunun gibi özel ifadeler de Markos kitabı içerisinde yer alıyor, öyle değil mi?
1: Evet, aslında bence çok özel bir bölüm var Markos'ta. O da sonlara doğru İsa çarmıha gerildiğinde yanı başında duran bir Romalı asker var. Ve diyor ki bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Şimdi çok ilginç çünkü bu adam Yahudi değil.
0: Evet, kendisi Romalı bir asker.
1: Kendisi bir Romalı ama Mesih'in kimliğini tanıyor. Birçok Yahudi Mesih'in kimliğini tanımazken Romalı bir asker ki hatırlayalım ki bu müjde Roma kilisesine yazıldı. Onun kimliğini tanıyor ve bu şekilde hani bu bahsettiğimiz tema tekrardan yapılmış oluyor. Yani ifade edilmiş oluyor. Yani İsa'ya en yakın olanlar onu görmüyor.
0: Evet.
1: Ama dışarıdan ona bakanlar gerçekten ilahi kimliğini görebiliyor.
0: Evet, Markos 15. bölümde bu bahsettiğin. Yani orada İsa yüksek sesle Elohi Elohi lema şavaktani diye yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırıyor ve oradakiler ne söylüyor? İlyas'ı çağırıyor diye
1: evet, söylüyorlar. Aslında ama İsa'nın orada yaptığı çok ilginç çünkü Mezmur 22'den bir alıntı yapıyor.
0: Evet, evet.
1: Davut Mezmur'unda Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye ifadeyle başlıyor. Mesihsel mezmurlardan bir tanesi. Dolayısıyla İsa bu mezmuru alıntılamakla şunu demek istiyor. Yani Davut'un bahsettiği Mesih benim.
0: Benim, evet.
1: Yani budur aslında ve gözünüz önünde bu ayetler şu an gerçekleştirmekte. Yani asıl kral İsa Mesih'tir.
0: Buyurun, buyurun. Sözünü kestim.
1: Yok, yani bir özet yapmak gerekirse hani belki çok şey konuşuldu. Belki bazı şeyler hatırlanamayacak ama bir cümleyle veya iki cümleyle Markos'un mesajını özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Markos'ta şunu görüyoruz. İsa bütün ruhsal ve siyasi yetkiler üzerinde, günah ve ölüm üzerinde zafer kazanıyor. Ve bizi bu zafere ortak yapmak istiyor. Ama bu zafere ortak olmak istiyorsak gözlerimizin açılması lazım. O da nasıl olacak? Kendi benliğimize ölmemiz lazım. Yani geçmiş hayatımıza tövbe etmemiz lazım ve ruhsal gözlerimizin açılması lazım. Ve bunu yaptığımızda gönlümüzü İsa'nın gönlüne bağladığımızda işte o zaman İsa'nın mucizevi güçlerine hayatımızda şahit olabiliriz.
0: Evet, güzel bir özet. Orada bırakacağız. Ve aynı zamanda bütün kitap boyunca, bu Markos müjdesi boyunca sık sık o kıyaslamalardan üstün çıkan, bütün ilahlarla olan kıyaslamalardan üstün çıkan ve bütün hükümdarlardan üstün çıkan bir İsa karşımızdadır. Kutsal kitap der ki İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Dolayısıyla bugün biz de aynı güvenle Tanrı'ya yaklaşabiliriz İsa aracılığıyla. Ve bu mesajı bize veren Markos için teşekkür ediyoruz. Aynı adı taşıyan Mark'a da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün seni biraz fazla yorduk bu sohbet sırasında ama umut ediyorum ki değerli dinleyicilerimiz de zevk almıştır bütün bu sohbetlerden. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Luka son sinoptik müjde üzerinde konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Ben Emre Karali. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese Radyo Maranata'dan esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet, Daniel, bu hafta hangi konumuzu Radyo Maranata stüdyolarına getirdin?
3: Evet, bu hafta çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. İstanbul Derisu Kilisesi vaizlerinden Nuh Baytekin bizimle. Hoş geldin demek istiyorum Nuh.
7: Hoş bulduk.
3: Evet, seni aramızda görmek çok güzel. Bugün de çok güzel ve değerli konuları konuşacağız, birlikte paylaşacağız. Bu arada başlamadan önce konumuza ben kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Soru ve görüşleriniz varsa sevgili dinleyiciler bize hayat@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, o zaman bugünkü konumuza girebiliriz. Konumuzun başlığı umutsuzlukta umudu görebilmek gerçekten. Çünkü bu dünyada biz sıkıntılar yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz her insanda olduğu gibi. Ama bu sıkıntıları, bu umutları, umutsuzlukları yaşarken nereden umut bulabiliriz, nereye bakabiliriz, nasıl hayatımızı daha iyi bir şekilde motive edebiliriz, buna bakacağız. Ondan önce Nuh, biraz kendinden bahseder misin? Evli misin? Ben biliyorum tabii ama evet, belki dinleyicilerimiz de aynı şekilde duyarlar. Biraz kendinden söz edebilir misin?
7: Peki. Ben Nuh Baytekin. 38 yaşındayım. 16 yıldır evliyim. Mutlu bir evliliğim var. Ben Hristiyan bir ailede doğup büyüdüm. Hı hı. Annem babam Hristiyanlar ve biz o Hristiyan eğitimini alarak Hristiyan bir aile ortamında büyüyerek yaşadım. Ama benim gerçekten İsa Mesih'le iman etmem, iman yaşantımın başlaması doğduğumdan beri değil, 22 yıldır İsa Mesih'e iman ediyorum ve onun için yaşıyorum. Şu an İstanbul'da Dirisu Kilisesi'nde hizmet etmekteyim. Oradan katılıyorum.
0: Tekrar hoş geldin diyoruz sevgili Nuh. Nuh, Daniel de girişte yaptı zaten. Aslında konumuz bir anlamda umut ama oradan bir yol, bir patika çizersek umutsuzluğumuzda umudu görmek diye başladık. Evet. Zaten hayatımızda birçok sıkıntılardan geçiyoruz. Özellikle bu dönemde Türkiye'de inanılmaz sıkıntılar ve zorluklar yaşıyor. Ve insanlarımızın bazıları en dibi görmüş gibi. Beklemediğimiz acı olaylar bizim hayatımızda çoğu zaman gelişiyor da. İlk sorum sana aslında şu olacak. Sorumuz şu olacak. İnsanlar bu dönemlerden neden geçiyor? Zorluklar bizi hiç bırakmayacak mı? Hayatımızda bu zorluklar olmak zorunda mı? Bu acıların kaynağı neden var? Yani bu bir combo soru. Belki istediğin yerden başlayabilirsin. Ve belki de Rabbin sözlerinden de bize bir mesaj verebilirsin. Ama neler oluyor Nuh? Yani insanlar neden bu dönemlerden geçiyor?
7: Açıkça konuşmak gerekirse hayatımızda, herkesin hayatında sıkıntı, acı, elem olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Herkesin hayatında olması gereken dönem dönem sıkıntılardan, acılardan herkes geçiyor. Bunların bizim yaşantımızda olma sebepleri mutlaka vardır. Nedenleri vardır. Bunu üzerinde araştırmalar yapılıyor. Her kültürden farklı bir açıklama yapılıyor. Her inançta bu konu ele alınan konulardan biridir. Önemli olan birinci, bu etkenlerden birincisi istem dışı olaylar oluşabilir. Bizim hayatımızda istemeden de sıkıntılar, elemler, zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin erozyon olabiliyor, bir deprem olabiliyor, depremin sonrasında bir tsunami olabiliyor, bir toprak kayması gibi doğal bir olay olabiliyor. Ve bu olaylar insanların hayatında çok büyük etkiler yaratabiliyor. Çok büyük kaos ya da çok büyük hayal kırıkları, umutsuzlukları doğurabiliyor. Ülkemizde olduğu gibi ekonomik krizler. Bugünlerde aslında baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler var. Birçok insan işini kaybediyor, iş bulamıyor, çeşitli zorluklar, fakirliklerle boğuşurken bunlardan kaynaklanan acıları hayatında görebiliyorlar. Ve bizim doğal olarak karşılaştığımız korona gibi ya da doğal hastalıklar da olabilir. Bizim hayatımızda salgınlar, doğal hastalıklar her insan hayatına gelip onların hayatını olumsuz bir şekilde de etkileyebiliyor. Kazalar, ölümler gibi birçok örnek verebiliriz. Bunlar insanların isteyerek olan bir şeydir. İstemleri dışında oluşan bir olaylar ve bu herkesin başına gelecek bir olaylar. Bir ikincisi, bu olayların bizim yaşamamızın nedenlerinden bir diğer şey de aslında bizim insanların yaptığı hareketler, hareketlerin sonucu, düşünceler, eylemlerin sonucunda oluşan sıkıntı, acı, sorunlar olabiliyor, yaşayabiliyoruz. Örneğin birçok insan yüreğinde açgözlülük var. Bu insanın yapısında olan bir şey. Ve bu açgözlülük yüzünden bazen yanlış kararlar verebiliyor. Başkasını aldatabiliyor. Başkasına zarar verip para hırsıyla dolup, tatminsizlikle olup yanlış iş kararları ya da dolandırılabiliyor. Buradan kaynaklanan acı ve sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ondan sonra kıskançlık, öfke, sayabileceğimiz aslında o kadar çok şey var ki, ihanet, yas-

0: olabilir. Güvendiği bir kişi tarafından ihanete uğrayabilir. Bu çok sevdiğimiz, çok yakınımız da olabilir. Maddi zorluklarla da karşılaşabiliriz. Allaksız hatalar da yapabiliriz. Ve ilginç olan şey, dünyada bunun için bir aşı olmaması. Bir aşı yok.
1: Çözüm nerede yani?
0: Çözüm yok aslında. İnsanlar çözüm, çeşitli çözümler üretmeye çalışıyor. Mesela koronaya yakalanmamak için bir aşı yaptılar. Sen bu aşı olduğun zaman onu önleyebiliyorsun. Ama bizim şimdi verdiğimiz bu örnekleri, acı, elemleri, hayatımızda yaşanan ihanetleri, bunların önceden bir tahmin edip bir aşısı olmadığı için herkesin hayatında her an dönem dönem oluşabiliyor ve bu acılar insanların hayatını çok etkileyebiliyor diye düşünüyorum.
1: Yani ne kadar paran olsa da şu kadar parayı vereyim ben bu acıdan, bu sorundan, bu dertten kurtulayım diye düşünebilirsin ama böyle bir şey yok dediğin gibi gerçekten.
0: Doğrudur.
1: De. O zaman bu acılara girdiğimiz zaman bunlardan nasıl geçebiliriz, nasıl kurtulabiliriz, belki biraz buna da değinebiliriz.
0: Dediğin gibi aslında bazı insanlar bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için para biriktirmeyi düşünüyorlar, güç biriktirmeye çalışıyorlar ve bunlarla kendi sıkıntılarını, kendi zorluklarını bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ama baktığımız zaman para biriktirme, güç biriktiren kişiler ne kadar iyi planlar yaparsa yapsınlar, ailenin ölümünü, aileden birinin ölümünü ya da ciddi hastalıklardan veya diğer korkunç olayların olmasının kendi hayatlarına girmesini engelleyemiyorlar. Yani ne kadar paran olsa, ne kadar büyük gücün olsa da olsun, senin hayatına bazen o sıkıntılar girdiğinde sen bunu o elindeki parayla ya da güçle engelleyemeyebiliyorsun. Yani sonuçta bir faydası olmaya da biliyor. Hayatta bizim hayatımız aslında çok son derece kırılgan bir şey ve hayatımızda anlaşılmaz bir güce her zaman maruz kalıyoruz. Yani biz her şeyi çok iyi hazırlıyoruz, planlıyoruz ama bazen bir güç geliyor, onun tamamını yıkıp tamamen tersine çevirebiliyor ve bir anlamda bizim hayatımız biraz olumsuz gibi gelebilir, biraz trajik. Ne olacağı belli olmayan, acıyla da bitebilen, acı olayların olduğu trajik bir olay olarak görebiliyoruz. Ama önemli olan şey, insanlar bu trajik olayları nasıl yenebilecek, ne yapabilecek? Ve birçok insan bunu kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla yenebileceğini düşünüyor ama çok büyük acılar yaşamış insanlar, sevdiklerini kaybeden, ihanete uğramış kişilere baktığın zaman şu cevabı veriyorsun, insan kendi gücüyle bunları yenemeyeceğini anlıyor.
1: Doğru.
0: İnsanın gücü yetersiz kaldığını anlıyor. O zaman kafasına şöyle bir soru geliyor. Ben bunu kendi gücümle, insansal güçle yenemiyorsam bunu nasıl yenebilirim? İlahi bir güce, ruhsal bir güce ihtiyaç olduğunu o zaman farkına varabiliyoruz. Ve az önce soru sorduğunuzda bu sıkıntıların sebebi neden? Neden bu? Nereden başladı? Nasıl geldi diye. Kutsal kitap da aslında ona çok net bir açıklama yapıyor. Bizler yaratılış kitabına baktığımızda kutsal kitapta Tanrı aslında bizim acı çekmemizi isteyen bir Tanrı değil. Sıkıntı çekmemizi, dünyanın kötülükle oluşmasını isteyen bir Tanrı değil. Onun yarattığı dünya aslında iyilik dolu. Onun yaptığı her şey bizi mutlu edecek şeylerdi. Fakat Tanrı'ya bağlı olmadan, Tanrı'dan bağımsız, yalana sarılı bir hayat olduğu zaman, bizim hayatımızda Tanrı'dan uzaklaştığı, o ruhsal güçten uzaklaştığımız zaman hayatımızda sıkıntı, elemler girmeye başlıyor, ölümler oluyor, hastalıklar, bütün bu savaş, kavga, sıkıntılar aslında bir anlamda oradan başlıyor diyebiliriz. Kaynağı orası diyebiliriz.
1: Yani dediğin gibi Adem bahçesinde muhteşem bir hayatları vardı Adem ve Havva'nın. Mutluydular, her şeyleri vardı ama ne zaman ki o günahı işlediler ve dediler ki ben kendi hayatımın kararını kendim vereceğim, o zaman işte Tanrı ile olan ilişkileri koptu ve bu dünyaya günah yayıldı. O zamandan günümüze kadar da bu günahlı hayat devam ediyor. Bu acılar, bu zorluklar, bu sıkıntılar bu dünyada var maalesef. Evet. Ama hamdolsun bir umudumuz var yani. Evet. Bunu belki başka zaman başka konularda konuşabiliriz.
2: Aslında sen eski anlaşmadan yani gerçek hayattan örnek vermişken ben program başlamadan önce Nuh'la da biraz aslında konuşmuştuk seninle beraber. Eski anlaşmadan birkaç tane kişiden bahsederken Ruth ve Naomi hakkında da konuştuk. Onların arası hayatında da bazı durumlar yaşanmıştı. Aslında ben onu sormak istedim. Bu Ruth ve Naomi kimdir kutsal kitapta? Onların hayatındaki durumla bizim gerçek hayattaki durum arasında nasıl bir köprü kurabiliriz Nuh?
0: Çok güzel bir soru diye düşünüyorum. Çünkü benim her zaman kendi kendimi düşündüğüm sıkıntılar, zorluklar karşısında cevabı aradığım yer kutsal kitap. Çünkü kutsal kitap bizden önceki dönemlerde yaşamış insanların, tarihsel olayların, o sıkıntıların, zorlukların içerisinde nasıl bir o zorluklarla sabretmişler, nasıl geçebilmişler, ne yöntemler kullanmışlar, bunlar kutsal kitapta anlatılıyor. Naomi ve Ruth'un olayına baktığımız zaman aslında Naomi diye bir kadın iki çocuğu çocuğuyla kocası çok mutlu bir hayatı vardı. Çok mutlu

0: bir hayat yaşıyorlardı. Bir gün hiç beklemedikleri bir doğa olayı oluyor. Kıtlık oluyor o bölgede. Ve kimse beklemediği bir olay olduğu için yaşamları, geçinmeleri zor olduğundan mecbur kalıyorlar. Bir başka bir ülkeye göç ediyorlar. Ve o göç olayından sonra yabancı bir ülkede bir 10 yıla yakın süre yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde kadının ikinci bir felaketi yaşıyor. Kocası ölüyor. Yani ataerkil bir dönemde kocası öldüğü zaman kadın ortada kalıyor. Aslında dul bir kadının geçinmesi, hayatını sürdürmesi, ayakta kalması çok zor. Onu koruyan bir erkeğin olması gerektiği bir dönemde yaşıyordu. Ve bu kadın kocasını kaybetmesi onun üzerinde çok büyük bir travma, çok büyük bir acı yarattı. Ve bu kadın bu dönemi yaşadıktan sonra iki çocuğuyla tatmin olmaya ya da kendi acılarını geçmeye çalışıyor. Ve onların evlilikleri evlendiriyor, mutlu bir yuva kurmalarını sağlıyor. Fakat yine bu olaylar devam ediyor. Bakıyorsun büyük oğlu aniden ölüyor. Bu 10 yıl süre içerisinde ve arkasından küçük oğlu ölüyor ve bu kadının hayatında artık dayanabileceği, güvenebileceği hiç kimse kalmıyor. Ve 10 yıl içerisinde onun yaşadığı bu zor durumlara baktığımızda bu kadının bu durumlarda nasıl bir tepki gösteriyor, nasıl dayanıyor, ne yapıyor diye sorduğumuzda aslında onun yaptığı tepki biraz bizi düşündüren bir tepkiydi. İlk verdiği tepki ne yaptı? Her insan yaptığı gibi Tanrı'yı suçlamaya başladı. Tanrı varsa bunlar niye benim başıma geliyor? Tanrı yaşıyorsa, Tanrı beni seviyorsa nasıl bana böyle bir sıkıntı yaşamama izin verir diye. Bunun tamamen Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın ona verdiği bir ceza ya da kaderin bir cilvesi gibi düşünüp umutsuzluğa kapılıyor. Hayatı daha çok umutsuz bir duruma düşüyor. Fakat bizlere şu konuda değinmek istiyorum kardeşler. Bizler böyle acılarla karşılaştığımızda kutsal kitaptaki örnekteki gibi hemen Tanrı'yı suçlayabiliyoruz. Bu Tanrı'nın çok merhametsiz değil mi? Ya da Tanrı gerçekten yaşıyor mu? Tanrı niye bana buna izin veriyor diye biraz Tanrı'nın sanki beni cezalandırmış gibi olduğunu düşünüyoruz. Fakat kutsal kitaba baktığımızda Tanrı bizi cezalandırmak isteyen, yaptığımız en ufak hatada bizi yargılamak isteyen, bizim mutsuz olmamızı isteyen bir Tanrı asla değildir. Ve o bizim bu durumlarda daha çok yardım etmek isteyen, bizi o sıkıntılardan kurtarmak isteyen iyi bir Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu olaya baktığımızda Naomi gibi bu durumlar karşısında olumsuz tepki veren, ilk başta olumsuz tepki veren kişiler olabiliyor. Fakat daha sonra konuştuğumuz zamanda bakacağız. Tanrı'nın hayatında aslında acıları Tanrı'dan gelmediğini, doğal olaylar aracılığıyla bunlar ölümün, acının olabileceğini, fakat bunu yenmek için de mutlaka ilahi varlığın yardımını alabileceğimizi gösteriyor.
1: Evet. O zaman burada biraz ara verelim istersen Daniel. Son bir toparlama cümlesi yapalım. Bir araya gidelim. Diğer bölümde de acıların üstesinden nasıl geleceğimizi, kutsal kitap bize bu konuda ne söylüyor? Bu konuya bakabiliriz herhalde. Nola devam edebiliriz değil mi?
2: Tamam, o zaman kısa bir ara veriyoruz. Herkes çayını kahvesini alabilir eğer bir yerde oturuyorlarsa. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Maranata'da Sedat, ben Daniel ve Nuh kardeşimizle beraber umutsuzlukta umudu konuşuyoruz. Bu sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde nasıl umut bulabiliriz? Bundan bahsediyoruz. Evet Nuh, senin de dediğin gibi gerçekten bazen öyle oluyor. Yani sıkıntı üzerine sıkıntı yaşıyoruz, acı üzerine acı yaşıyoruz. Hani bir tane yaşadık, bitti diye düşünüyoruz. Tam bitti derken üstüne başka bir zorluk geliyor, başka bir sıkıntı geliyor. Ve sonra da dediğin gibi Tanrı'yı suçluyoruz. Yani niye bunlar benim başıma geliyor? İşte ben iman ettim, ben Hristiyanım, ben Rabbi seviyorum, Rabbi iman ediyorum ama bu zorlukları yaşıyorum, bu sıkıntıları yaşıyorum. Neden bunlar benim başıma geliyor diye düşünüyoruz. Ve belki sonra da Tanrı'yı suçluyoruz. Yani Tanrı dediğin gibi yani niye yani sen mi bunları benim başıma gönderiyorsun diye. Ama senin de anlattığın gibi kutsal kitapta bunlardan kurtulmak için bir çözüm, bir metot var sanıyorum. Yani bugün belki bunu konuşabiliriz. Bütün bu acıları, sıkıntıları yaşadıktan sonra nasıl çözüm bulacağız? Kutsal kitap bize bu konuda ne öğretiyor? Belki biraz bundan söz edebiliriz.
6: Evet, aslında dediğin gibi insanlar sıkıntılarla, zorluklarla karşılaştığında Tanrı'yı suçluyor ama Tanrı'yı suçlamak aslında sorunları çözmeye değil de sorunların daha çok büyümesine, umut kaynağını kaybetmesine sebep oluyor. Ve ben ilk başta da değindiğim gibi sıkıntılar karşısında bizim kendi gücümüzle bunları aşamadığımız için ruhsal ya da ilahi bir varlığın gücüne ihtiyacımız var. Ve kutsal kitap bize birkaç tane yöntem aslında, metot öğretiyor. Birincisini şöyle diyebiliriz, basit bir örnek verebilirim. Tanrı'dan uzaklaşmak, Tanrı'dan bağımsız yaşamak, Tanrı'nın yardımını almamak bizim hayatımızda sıkıntıların, zorlukların daha çok artmasına neden olduğu kesin. Kesin. Tanrı'dan gelmiyor ama bunların olacağı kesin çünkü Tanrı'nın yardımını almadan yaşıyoruz. Böyle bir durumda biz bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için Tanrı bize ne diyor? Diyor ki Yoel 2. bölüm 12. ayette, Rab diyor ki şimdi oruç tutmak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizde bana dönün diyor. Hmm. Yani Tanrı'nın istediği şey aslında bunu kendi başına halledemiyorsun, bana dön. Hmm. Çünkü Tanrı bize özgür irade vermiş, bana dön, benden yardım iste, ben sana bu konularda yardım vereceğim. Hmm. Sen bana döndüğün zaman, benden yardım istediğin zaman ben sana güç vereceğim diye Tanrı ona dönmemizi istiyor. Hmm. Yüzümüzü ona çevirmemizi istiyor. İkinci olarak Yakup'ta böyle bir ayet var diyor. Ki içinizden biri sıkıntıda mı diyor, zorlukta mı diyor, dua etsin diyor. Hmm. Duayı biz bazen böyle çok basit kaçış yolu gibi düşünüyoruz. Sanki Tanrı'nın önüne atıp gidiyormuşuz gibi gelebilir.
5: Ya da çözüm yok gibi de düşünebiliyoruz
6: bazen. Yok gibi
5: bazen.
6: Düşünüyoruz. Yine de ne olursa olsun bir dua edeyim diyorsun. Aslında öyle değil. Tanrı bizim dualarımızı işiten, cevap veren bir Tanrı'dır. Ve bize dua et derken aslında duayla biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz. O acılar içerisinde Tanrı'yla duayla yakınlaşırken Tanrı'dan gelen bir teselli alabiliyoruz. Ondan güç alabiliyoruz ya da o bizim sıkıntılarımızı ona teslim ettiğimiz için cevap verebiliyor, yardım edebiliyor. Dua aslında sıkıntıları yenmede çok büyük bir anahtar görevi yapıyor. Ve başka bir örnek daha verecek olursak bir yine İncil'den bir örnek vermek istiyorum. Diyor ki kötü günlerinde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinde durabilmek için Tanrı'nın silahlarını kuşan, yani bir asker sıkıntılar, zorlukla bir savaş durumu olduğu zaman kendi bir silahla ya da eğitimden geçip kendini bir hazırlık yaptığı gibi Tanrı bizim ruhsal silahları kuşanmamızı istiyor. Peki diyor nedir bu ruhsal silah? Bunu kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor. Yani biz Tanrı'nın sözünü okuduğumuzda, Tanrı'nın sözünü hayatımızda uyguladığımızda Tanrı'nın sözü bize bir ruhsal güç veriyor. Hı-hı. O sıkıntıları yenebilmek, aşabilmek ve Tanrı'nın isteğine göre yaşadığımızda bu sıkıntıları aşabilecek bir yöntem öğretiyor. Hı-hı. O anlamda ben de kendi hayatımda aslında bu yöntemi çok kullanıyorum. Kutsal kitap okuyarak, kutsal kitap içerisinde Tanrı'nın bana ne konuştuğunu ya da bu zorlukları nasıl sabretmem gerektiğini bana kutsal kitap birçok anlamda yardımcı oluyor. Son bir örnek daha vermek gerekirse, biliyorsunuz insan tek başına sıkıntılarda üstesinden gelmekte zorlanabilir. Böyle durumlarda ne olması gerekiyor? Tek kişiden olmaktansa iki kişi, üç kişi olmak çok daha önemli. Yani bir topluluğa ihtiyaç var. Evet. Bu çok önemli bence Hristiyan imanlısı olarak da bizim hayatımıza dönüp baktığımızda bu bir topluluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu kilisede öğreniyoruz. Çünkü kilisede bir kardeşimiz sıkıntı zorluklardan mı geçiyor? Başkası onu teselli ediyor, onun acılarına ortak oluyor, onun için dua ediyor, elinden geleni yapıyor. Ve böyle bir ruhsal bir aile, bir topluluk olduğunda sıkıntılarda tek başına yalnız kalmıyor, sıkıntılarda tek başına boğuşmuyor. Hı-hı. Başkalarının yardımıyla bunları geçebilmeye yardımcı oluyor ve bunu kutsal kitap bize önerdiği yöntemlerde, metotlardan bir diğeridir.
5: Yani o zaman sıkıntılar olduğunda Tanrı'yı suçlamak değil, ondan uzaklaşmak, kaçmak değil, tam tersine daha da fazla Tanrı'ya yaklaşmak, ona gitmek ve evet, kilisedeki kardeşlerimiz, bazen de çekiniyoruz ama hı-hı, kilisemizdeki kardeşlerden de yardım istemek, dua istemek, onların hı-hı tesellisini almak çok iyi, önemli oluyor bizim için.
4: Buradan bir aslında bir konuya daha girmek istiyorum. Şimdi evet, dua, kutsal kitap okumak, bir toplumun üyesi olmak, bunlar tabii ki olmazsa olmazlardan, bunu anlayabiliyorum ama sanki bütün resme baktığımda burada denemelerden de sanki bahsediyorsun Nuh. Tanrı, o zaman bir şekilde deneniyoruz ve bu denenmemizin hayatımız için, değişmemiz için, olgunlaşmamız için ve ruhsal savaş dedin, savaşmamız için de bir nevi köprü oluyor bu denenmeler. O zaman benim anladığım, biraz daha açabilirsek bu konuyu, bu denenmelerin asıl amacı nedir? Neden deneniyoruz? Yani bu denenmeler olmak zorunda mı? Arkadaş, ben istemiyorum denenmek ya, hayatımı yaşamak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum, git başımdan ya, böyle hani biz sesli düşünseydim herhalde bunu söylerdim. Deneniyoruz ve yoruluyoruz, bitiyoruz. Ve o zaman senin saydığın o maddeleri hayatımızda olduğu zaman belki o denenmelerden geçtiğimizde atlatabiliyoruz ama bu denenmelerin amacı nedir? Bizim hayatımızda bu denenmeler olmak zorunda mı onu?
6: Aslında dediğin gibi denenmeler bizim hayatımızda olmak zorunda mı dediğinde, ilk başta konuştuğumuz gibi dünyada dünya günaha düştü, acı ve ıstırap geldi. Hristiyanlar bu acı ve ıstırapların dışında değildir. Yani biz günahlı bir dünyada yaşadığımız için bizim hayatımızda sıkıntılar, zorluklar ve denenmeler olacağı kesindir. Peki Tanrı imanlara bunun için neden izin veriyor? Neden onların sıkıntı yaşamasına, hı hı, ya da bu denenmelerden bazen geçmesi? Bunu Tanrı vermiyor ama neden izin veriyor? Yani bunun yaşamasına neden izin veriyor diye sorduğumuzda aslında İncil'den bir ayetle cevap vermek istiyorum. Birincisi Yakup 1. bölüm 2. ve 4. ayetlere baktığımızda diyor ki, kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin diyor. Aslında Tanrı'nın bizim sınamalarda ya da denenmelerden geçmemize izin vermesi, bir anlamda çocuğunu yetiştiren bir anne babanın şefkati gibi de görebiliriz. Hı-hı. Olumsuz bir açıdan bakmayalım buna. Bu nedir? Sıkıntılar, zorluklar karşısında bizim imanımız büyüyor. Sıkıntılar karşısında bizim kimliğimizin, kişiliğimizin gelişmesi, olgunlaşmasını sağlayan bir etki yaratıyor. Ve bizi daha böyle sağlamlaştıran, zorluklar karşısında daha ileride karşılaşacağımız sıkıntılar karşısında hazırlık yapıyor. Örnek verirsem, mesela bir kartalı belirli bir şeye geldikten sonra annesi onu kayadan aşağı atıyor mesela. Evet. Bizim çok böyle izlediğin zaman nasıl böyle vicdansız gibi olabilir diye düşünürse, aslında o biraz kanatlarına güç gelsin ve tekrar uçabilsin diye yapılan bir eğitim gibi gördüğümüzde, Tanrı bizim bu denenmelerde aslında bizim güçlenmemizi, dünyada ileride sıkıntılar, zorluklar olacak, bizi bunlara hazırlamak için bir yöntem olabilir. Ve Orta Doğu'da şöyle bir söz var: sadece güneş ışığı, havanın güzel olduğu bir yer çöl olur diye.
5: Evet.
6: Belki duymuşsunuzdur. Ya her gün hava güzel olursa orada bir süre sonra çöl olacak. Ve ne olması gerekiyor? Bazen yağmur yağması gerekiyor. Bazen havanın kapanması gerekiyor. Bazen kış mevsiminin soğuk bir havanın olması gerekiyor. Bu gibi böyle dönemde ne oluyor? Hayat devam ediyor. Daha güçlü bir şekilde devam edebildiği gibi bizim hayatımızdaki sıkıntılar da bizim kişiliğimizi sağlamlaştırıyor. İmanımızı arttırıyor. Ve Tanrı'yla bizi yakınlaştırmak için bir aracı oluyor diyebiliriz. Ve Kutsal Kitap'ta şöyle bir örnek var. Bu denenmeleri ateşten geçmek diye bir hitap ediyor. Bir benzetme kullanıyor. Ateşten geçmek, ateşte denenmek, ateşte arınmak gibi bir ifade kullanıyor. Aslında bizim denenmelerde, sıkıntılarda Tanrı izin vermesinin sebebi bir anlamda bir altını arıtma potasına koyduğunuz zaman ateşten geçince onun içindeki gereksiz maddeler yanıp yok olurken o eriyor ve daha sonra daha güzel bir şekil vermek için kıvamına geliyor. Ve bizler de Tanrı'nın istediği, yarattığı o iyi insan karakterinde ya da iyi bir imaja girebilmek için aslında denenmeler, sıkıntılar bizim hayatımızda gerekli oluyor. Çünkü bu olmasa insan gururlanıyor, insan çok sert olabiliyor, başkalarına zarar verebiliyor. Ama denenmeler bizi hem alçak gönüllü yapıyor hem de bizim değişmemizi, Tanrı'da şekil almamızı iyi bir amaç için kullanabilecek bir hayat yaşamamıza yardımcı oluyor. İkinci bir örnek vermek istiyorum. Bu denenmeler bizim hayatımızda neden oluyor? İkinci Korintoslulardan okumak istiyorum. Birinci bölüm dördüncü ayette. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Aslında bizler acılardan geçerken az önce de bahsettik. Bu acılarda Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman Tanrı'dan gelen bir teselli var. Ve Kutsal Kitap'ta okuduğumuz örneklerde onlar da bu zorluklarda bir çıkış yolunu bulmuşlar. Tanrı'dan bir teselli almışlar. Onların hayatı bize nasıl okuduğumuzda teselli oluyor, başkalarına örnek oluyorsa, bizim hayatımızdaki denenmelerde başka zor durumdaki olan kişilere de yardım etmemiz için Tanrı'nın bir aracısı olabilir. Ve imanlılar topluluğu kilisede de bizden önceki yaşamış sıkıntılar, zorluklarda geçmiş kişilerin o tecrübeleri bize çok büyük destek olabiliyor. Bizim o sıkıntıları, zorlukları daha hafif bir şekilde atlatmamıza, dayanmamız için de yardımcı olabiliyor. Hı hı.
4: O zaman burada ben birazcık geriye dönmek istiyorum. Yani denenmeler bir şekilde de acı sağlıyor. Tanrı'yla olan ilişkide de problem yaratabiliyor. Senin tanımlamaların ne kadar hani böyle dinlerken çok kulağa hoş geliyor ama hani şu anda bizi dinleyen Radyo Manata dinleyicileri, ya sen bunu kime anlatıyorsun ya, bu yani ben biraz halk diliyle konuşacağım, kusura bakma onu. Yani benim çektiğim acıyı sen bilmiyorsun. Sen bu kadar acı çektin mi? Arkadaş ben bunu çektim diyenler var şu anda bizi dinleyenlerden. Muhakkak hissediyorum, biliyorum da. Ama şimdi insanlar bu acılardan geçemediklerinde Tanrı'ya karşı onlar acı besliyorlar. Yani biz insanoğlu olarak acı besliyoruz ve sen de bir 5-10 dakika önce söyledin, Tanrı beni terk etti, işte Tanrı benimle değil gibi. Bu yüzden Rabb'e büyük bir soğukluk, yani kısacası Rabb'e soğuyorlar ve bazıları imandan bile dönüyorlar. Bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Yani çünkü hepimiz acı çekiyoruz. Bunun hakkında ne söylemek isterdin Nuh?
6: Aslında ben herkesi teselli etmek istediğim bir şey var. Herkesin acısı kendisine çok büyüktür ve kimsenin acısını bizler basite alıp ya da onları eleştiremeyiz. Ya da onun hakkında çok basit bir şekilde konuşamayız. Çünkü insanın o acısını bizim anlamamız mümkün değil. Onların yaşadığı o durum, o ortamda çektiği acıyı anlamamız mümkün değil. Ama kişiler bazen bu acıları yaşadığı zaman, hele hele Hristiyan imanlıysa ya da imanlıysa, Tanrı'ya inanıyorsa, şöyle bir düşünce oluyor. Ben İsa Mesih'e iman ettim. Onunla buluştum. Benim hayatımda hiç bu dünyadaki sıkıntılar, acılar olmayacak, hiç yaşanmayacak gibi düşünceler gelebiliyor. Yani Tanrı'ya iman ettiysem artık ben özgürüm, hiç acı benim hayatıma sıkıntı olmayacak, diğer insanların yaşadığı tecrübelerden geçmeyeceğim diye düşünebiliyor. Ama Kutsal Kitap bize aslında öyle öğretmiyor.
7: Pembe bir hayat yok yani önümüzde, değil mi?
6: Pembe bir hayat yok ve aslında bizim bu acılardan muaf olacağımız, özgür olacağımızı Kutsal Kitap öğretmiyor. Evet, acılarımız olacak, zorluklardan geçeceğiz ama Tanrı bize bu acılar karşısında sabır, dayanma gücü ve zafer vereceğini vaat veriyor. Bu çok önemli değil mi? Çünkü herkes acı yaşıyor, herkes sıkıntı yaşıyor, çözümünü bulamıyor ama Kutsal Kitap bize onun bir çözümü olduğunu, onda bir zafer kazanabileceğini yapabileceğimiz yöntemi olduğunu bize umut veriyor diye düşünüyorum. Ve aslında İsa'nın bir söylediği bir ayeti söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette şöyle bir söz var. Bunları sizde, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. İsa Mesih burada kendisini takip edenlere şunu söylemek istiyor. Diyor ki, size esenliğinizi kaybetmemek için söylüyorum. Dünyada sıkıntınız olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. İster Tanrı'ya iman et, isterse imanın çok iyi olsun, isterse ne kadar sadaka ver, ne kadar iyilik yaparsan yap, senin hayatında istemesen de sıkıntılar ve zorluklar gelecektir. Ama diyor ki, bu dünyanın sıkıntılar, kaygılar karşısında çaresiz değilsiniz. Neden? Diyor ki, cesur olun, ben dünyayı yendim. Bunu kim söylüyor? İsa Mesih'in kendisi. Kendisi Tanrı'ydı. Tanrı'nın özüydü. İnsanoğlu olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Ve kurtarmaya geldiği o insanlar tarafından ne yapıldı ona? Dışlandı.
4: Evet,
6: hor görüldü. Aşağılandı. Yüzüne tükürdüler. Dövdüler. Kamçıladılar. Çarmıhta onu öldürdüler. Onun yaşadıkları acılar, onun yaşadığı tecrübelere baktığımızda ve bizi ne kadar iyi anlayacağını düşünebiliyoruz İsa'nın. Ve o ölümü de yenerek, zafer kazanarak bize o bütün acıları, bütün sıkıntıları karşısında yardım edebilecek bir varlık olduğunu gösterdi, kanıtladı. Ve biz ona gittiğimiz zaman, ona dayandığımız zaman ondan öyle bir güç alabileceğimizi, yardım alabileceğimizi görüyoruz. Ve başka bir noktaya değinmek istiyorum. Kutsal kitapta asla Tanrı bizi terk eden, bizi sevmeyen, bizi dışlayan bir Tanrı değildir. Bizler Tanrı'yı sevmeyebiliriz, dışlayabiliriz ama Tanrı bizden asla vazgeçmiyor. Benim sevdiğim bir kutsal kitapta bir ifade var. Tanrı diyor ki, sizin isyanlarınız, günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun, benim size olan sevgim sizin isyanlarınız ve günahlarınızdan çok daha büyüktür. Ve Tanrı diyor, ben sizi dünyanın sonuna kadar asla terk etmeyeceğim diye böyle bir teselli veren bir söz söylüyor.
4: O zaman aslında bütün durumu özetlersek umudumuz gerçekten Rabbe dayalı bir şekilde yaşamalıyız. Yani kısacası bunu anlıyorum. Daniel, o zaman senin sözünle bu bölümü bitirelim. İkinci bölümde programımızın ikinci programında bu umuttan dolayı yola çıkarak bu denemeler nasıl sabırlı olacağımızı konuşalım istersen. Senin sözünle o zaman programımızı burada sonlandıralım.
7: Evet, çok güzel açıkladın. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bazen de evet, Tanrı bize yardım edemez diye düşünebilir insanlar. Ama bunu bir denesinler. Dediğin gibi İsa Mesih'e yaklaşsınlar. Çünkü İsa Mesih de bu dünyadayken bizim çektiğimiz bütün o acıları, zorlukları, sıkıntıları yaşadı. Bunları yaşadığı için de bize yardım edebilir. Ve senin örnek verdiğin gibi evet, kutsal kitap bize bu umut bulabilmemiz için çok iyi bir çözüm yolu gösteriyor. İmanlı kardeşlerle beraber olmak, kiliseye katılmak, onlardan destek almak çok iyi ve İsa Mesih'e yaklaşmak. Bunu deneyebilirsiniz. O zaman şu anda ben de bizi dinleyenlere söylemek istiyorum. Gerçekten İsa Mesih'e yaklaşın, ona gidin, zorluklarınıza, sıkıntılarınıza size yardım edecektir. Bundan emin olun diyerek bugünkü programı kapatalım. Bugün bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum sevgili Nuh kardeşim.
6: Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İncil, Matta, 12. Bölüm.
1: Şabat günü sorunu. O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, "Ben kurban değil, merhamet isterim," sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine, "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Tanrı'nın seçtiği kul. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak." İsa ve Baal-Zeul. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zevul'un gücüyle kovuyor," dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesinde iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu, kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinize aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Yunus'un belirtisi. Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. İsa'nın annesi ve kardeşleri. İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: Matta 13. Bölüm.
1: Tohum benzetmesi. Aynı gün İsa evden çıktı. Gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyi anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa

Kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilense, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohumsa sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Deliceler benzetmesi. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Hardal tanesi ve maya benzetmeleri. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şeyi anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim. Deliceler benzetmesi açıklanıyor. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılarsa meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Define ve inci benzetmeleri. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. A benzetmesi. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar.

Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi. İsa reddediliyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahi

Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, İncil'in ikinci müjde kitabındayız aslında İncil kronolojisine göre. İkinci kitap olan Markos bölümü üzerinde bugün konuşacağız. İlk programlarda tekrar bahsettik. İncil 27 bölümden oluşan değerli bir kitap, Tanrı sözüdür ve bu bölümlerden ilk dördü müjde kitapları olarak adlandırılır. Bir önceki programda Matta üzerinde konuştuk, şimdi Markos bölümü üzerinde konuşacağız. Ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var belki Mark. Bu dört ayrı müjde değil, dört ayrı iyi haber değil. Aynı iyi haberin dört farklı bakış açısıyla aktarımı. Bir dipnot olarak onu söyleyelim. Daha fazla bilgi almak isteyenler zaten bir önceki programdan da bunu takip edebilirler. Şimdi Markos. Kimdir Markos? İsminin anlamı nedir? Bu kitaba ismini veren Markos kimdir? Oradan başlayabiliriz belki.
1: Aslında Markos'un tam ismi Yuhanna Markos'tur. Kendisi bir Yahudidir ama ona Latince bir takma isim veriyorlar Markos. Bunun nedenine birazdan geleceğiz. Geleneğe göre kendisi İskenderiye doğumludur. Latince, Yunanca, İbranice ve büyük ihtimalle Aramice de biliyordu. Yani çok dilliydi.
0: Evet.
1: Markos, İncil'de veya Kutsal Yeni Antlaşma'da gördüğümüz başka bir karakterin yeğeni Barnaba. Hatırlarsanız Elçi Paulus Barnaba ile beraber ilk müjdesel yolculuğuna çıkıyor Anadolu topraklarında.
0: Evet. Elçilerin işlerinde onu göreceğiz zaten.
1: Evet, onun yeğeni Markos'tu. Bir müddet onlara eşlik etti ama daha sonra Markos'tan dolayı Pavlus ve Barnaba yollarını ayırdılar. Kimse tam nedenini bilmiyor. Kimisi düşünüyor ki Markos hastalandı ve dönmesi gerekiyordu. Tam nedenlerini bilmiyoruz ama Markos'un dönüşünden sonra Elçi Pavlus ve Barnaba yollarını ayırmış oldular o müjdeci seyahatlerinde. Ama aslında Markos Petrus için çok önemli. Çünkü Petrus Neron, İmparator Neron döneminde hapise düşüyor. Ve bu dönemde Petrus'un yanındadır Markos.
0: Evet, ondan oğlum diye bahsediyor değil mi? Evet, birinci Petrus 5. bölüm 13. ayette.
1: Evet, ona manevi açıdan oğlum diyor. Dolayısıyla onun için son derece değerlidir. Ve aslında biraz müjdenin neden Markos tarafından yazıldığına dair de bu bize bir ipucu veriyor. Çünkü Markos bildiğiniz gibi 12 havarinin arasında değil ama Petrus'un manevi oğlu ve aynı zamanda Petrus'un yazmanlık görevini üstleniyor. Dolayısıyla Markos müjdesini okuduğumuzda aslında okuduğumuz şey Petrus'un bakış açısından İsa Mesih'in hayatı. Özellikle Roma'dayken vaazlar veriyor İsa'nın hayatı hakkında ve Petrus Markos'un yazmanı olarak bunları kaleme alıyor. Ve bunlar bir vaaz serisi şeklinde olduğu için Markos'un yapısı kronolojik bir yapı değil, Petrus'un verdiği vaazlar düzeninde bu müjde yapı olarak şekil alıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü geçen programda Matta'dan bahsederken Papias'tan bahsetmiştik. Yuhanna'nın öğrencisi Pamukkale, Hierapolisli Papias. Kendisi Markos'un yazarlığı ile ilgili bize bir kayıt veriyor. Diyor ki Petrus Rabbin sözlerini düzenli bir derleme yapmaya çalışmadan vaazlarını dinleyicilerin ihtiyaçlarına göre düzenlerdi. Ve Markos bunları kayda aldı ve onun tek kaygısı ve ilgisi dinlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmemek ve değiştirmemekti. Dolayısıyla Petrus Roma'dayken İsa'nın hayatını Roma Kilisesi'ne anlatırken Markos bunları kaydetmiş oldu ve bu şekilde Markos'a göre müjde, yani İsa'nın hayatı şekil aldı.
0: Evet, yani Matta, bir önceki programda konuştuk, Matta İsa'nın havarilerinden, öğrencilerinden biriydi. Fakat Markos onun öğrencilerinden yine biri olan Petrus'un yazmanı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii yazılış tarihiyle ilgili de çeşitli söylemler var. Bir önceki programda da üzerinde konuştuk. Bazılarına göre Matta önce yazıldı, Matta bölümü. Bazılarına göre Markos bölümü biraz daha önce yazıldı. Hatta ilk müjde kitabı olarak da ifade ediliyor, söyleniyor bunun hakkında. Bunun hakkında konuşalım belki. Yani yazılış tarihi aşağı yukarı neydi?
1: Yani yazılış tarihi gene 50 ila 60 seneleri arasında değişiyor.
0: Matta'ya yakın, evet.
1: Matta'ya yakın. Kimisi Matta'dan önce diyor, kimisi Matta'dan sonra yazıyor. Tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bunlar biraz teori diyelim. Kimin ilk önce yazıldığı, ama şahsi olarak bana soracak olursanız ben Matta'nın yazarlığının daha erken olduğunu düşünüyorum. O da neden? Papias'ın kayıtlarından dolayı. Çünkü o diyor ki Matta İsa'nın sözlerini Aramice olarak kaydetmişti. Ve daha sonra bunlar Grekçe'ye çevrilerek büyük ihtimalle ortak bir benzetme ve deyim havuzu oluşturdular. Ve bütün sinoptikler, yani Matta, Markos ve Luka birbirine benziyorlar. Neden? Çünkü ortak bir havuzdan aslında esinleniyorlar anlatılarını yaparken.
0: Faydalanıyorlar. Evet, evet. Yani birbirlerinin de zaten hepsi aynı ortak mesaja odaklandıkları için İsa Mesih'in yapıp ettikleri, kelam olarak dünyaya gelen, beden alıp kelam olarak dünyaya gelen İsa Mesih'in hayatı yapıp ettikleri ve bütün müjdelerde en temel ortak noktada İsa'nın dünyaya gelişinin nihai amacı olan çarmı üzerinde bütün yaratılışın günahını üstlenmesi, ölmesi, gömülmesi, bir mezara konulması ve üçüncü gün ölümden dirilmesi, hepsinin aslında odaklandığı temel nokta budur. Ama tabii hepsi farklı farklı kitlelere yazılmıştır bu kitapların. Markos da öyle. O da farklı bir kitleye yazılmıştır. Ve onun bir hedefi de vardır aslında. Belki böyle devam edebiliriz.
1: Evet, şimdi Markos Roma Kilisesi'ne yazıldı ve İmparator Neron döneminde yaşayan bir kilise yazıldı. Dolayısıyla kilise zulüm görüyor. Zaten İmparator Neron döneminde hem Petrus hem de Pavlus'un idam edildiği döneme denk geliyor. Dolayısıyla bu zulüm gören kiliseye nasıl teşvik olunabilir? Tabii ki İsa Mesih'in hayatını anlatarak. Ama nasıl anlatılacak? Matta'dan farklı olarak. Çünkü Roma'da

0: pagan bir kültürdür. Her yerde ilahlar ve ruhsal güçler vardır. Bir nevi İsa Mesih'in özellikle bu ruhsal kötülükler karşısında zaferli oluşunu ve gücünü göstermek büyük ihtimalle kilise içinde büyük bir teşvik kaynağıydı aynı zamanda.
1: Evet, yani Mata kendi dinleyici kitlesine odaklıydı. Onlar İbrani kökenli eski antlaşma metinlerine bağlı, eski antlaşma metinlerinin bilincinde olan bir kesimdi. Fakat Markus'a geldiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Dolayısıyla bu Markus'taki daha fazla olan bu cine tutsak, ruhsal sorunlar yaşayan insanların İsa Mesih tarafından şifa almasının Matta'da olmayışının sebebi bir eksiklik değil, odaklandıkları kitleden kaynaklanıyor. Zaten bir önceki programda yine üzerinde de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu. Her müjde kitabının kendi bağlamında hitap ettiği bir dinleyici kitlesi var ve o dinleyici kitlesinin paralelinde hareket ediyorlar ve Markus özellikle İsa'nın eylemleri üzerinde çok duruyor. İsa'nın eylemlerini üzerinde yoğunlaşıyor ve ihtiyacı bir şekilde bu şekilde karşılıyor. Şimdi sinoptik diye bahsettik, sinoptik müjdeler diye bahsettik. Belki kısaca ona tekrar değinebiliriz. Sinoptik müjde ne demektir? Sinoptik ne demektir? O ilk programda biraz bahsettik aslında birbirine benzer
0: Evet.
1: olarak ifade ettik sinoptik müjdeleri. Ve o orta kavus bir düşünceye göre işte Matta'nın yazdığı bu metinlerden ya da Markus önce yazıldığı düşünülürse o zaman Markus'un yazdığı.
0: Veya sözlü gelenek de olabilir çünkü yani ilk 20 sene özellikle sözlü bir şekilde müjde yayıldı. Dolayısıyla bir ihtimal de havariler bir şekilde İsa'dan aldıkları sözleri ortak bir sözlü gelenekle aktarıyorlardı ve sonra hepsi bundan ortakça faydalandı yazıya geçirdiklerinde.
1: Evet, yani havariler için önemli bir noktaydı. Çünkü yaşamlarının 3 yılını İsa ile beraber geçirdiler. Hani tabiri caizse beraber yatıp beraber kalktılar. Beraber yürüdüler. Kilometrelerce yol gittiler. Ve İsa'nın yapıp ettiği o kadar çok şeye şahitlik ettiler ki Yuhanna müjdesinde buna değiniyor. Ne diyor? Yapıp ettiklerinin tamamını yazsaydık eğer İsa'nın kitapları yetmezdi diyor. Dolayısıyla bu kişiler, bu havariler kendi çerçevelerinde bunları değerlendiriyorlar ve aktarıyorlar. Şimdi Roma'daki kitleye hitap eden ve aynı zamanda o ortak havuzdan, ortak sözlü gelenekten yahut da ortak kayıtlardan yararlanan bir Markus müjdesi karşımızda. Fakat bu aynı zamanda belirtmeliyiz ki İncil'in realitesini ortadan kaldıran bir durum değil. Onun da altını çizmek gerekiyor. Yani birçok insan var ki Türkiye'de işte İsa Mesih'i bir peygamber olarak görüyor ve peygamber olarak görülen İsa'nın Allah'ın vahiyini direkt olarak Allah'tan aldığını, yani bir kitap şeklinde ondan aldığını ve bunu kayda geçirdiğini düşünüyor ama her programda üstüne basa basa söylediğimiz şey şudur. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Dolayısıyla bu müjdeler arasındaki farkın temel sebebi, temel noktası da budur. O yüzden aslında birçok kişinin aynı kişi hakkındaki tanıklığı da bu gerçekliği pekiştiriyor, öyle değil mi? Yani
0: Evet, aynen.
1: bir mahkeme salonunda mesela bütün tanıklar aynı şeyi söylüyor olsa herhalde şüphe uyandırır bir ezberlenmiş bir metni söylüyor olsa. Fakat bu kişiler bu dört müjde farklı farklı bakış açılarıyla, farklı odak noktalarıyla ve farklı kitlelerin algısına uygun bir biçimde aynı ortak müjdeyi de karşımıza çıkıyorlar.
0: Evet ve aslında hepsi İsa Mesih'in sadece basit bir fani olarak değil ama gerçekten Tanrı'nın oğlu veya ilah olarak tabii farklı şekillerde bize yansıtıyorlar ve Markus buna dahil. Yani mesela birkaç yerde İsa Mesih hakkında Markus 2. bölümde der ki Şabat'ın efendisiyim diyor İsa Mesih. Tabii Şabat'ı kuran kimdir? Yaratılışta Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla Şabat'ın efendisi de demekle İsa Mesih kendi tanrılığını ilan etmiş oluyor ve Markus'un giriş ayeti de önemli. Çünkü ilk sözler Markus'ta şöyle: Tanrı oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Dolayısıyla orada tekrar ilahlığına ilişkin bir iddia görüyoruz. Tabii bu cümlenin sadece bundan ibaret değil. Aslında çok polemik bir müjde. Nedeni de şu: Markus'un yazıldığı dönemde Tanrı oğlu veya Tanrı oğulları tanınan diye tanınan başka

0: birisi vardı. O da kimdi? İmparatorun kendisi.
1: Kendisi.
0: Çünkü o dönemde imparator hem tanrıların bir oğluydu, hem de kraldı, hem de kurtarıcıydı, hem de efendiydi. Ama ne kadar ilginç ki Marcos'ta bütün bu sıfatlar, unvanlar İsa Mesih için kullanılıyor. Bu da oldukça polemik bir şey. Yani Marcos'un Roma'daki kiliseye yazıldığını göz önünde bulundurursak.
1: Hem de radikal.
0: Oldukça radikal. Kaldı ki müjde kelimesinin kökeni de oldukça polemik ve radikal. Çünkü eski dönemlerde müjde veya evangelion ne zaman kullanılırdı? Yeni bir kralın tahta çıkışında. Mesela İmparator Augustus Roma İmparatoru olduğunda bu bir müjde olarak imparatorun dört bir bucağına iletildi. Dolayısıyla İsa Mesih'ten Tanrı oğlu ve onun haberi ile ilgili mesajı müjde olarak iletmek aslında oldukça polemik bir durumdur o dönemki Roma İmparatorluğunda. Zaten Markus'un müjde boyu yapacağı şeylerden bir tanesi bu. İsa Mesih'in nasıl asıl kral olduğunu bize çeşitli mucizelerle ve çeşitli eylemlerle gösterecek.
1: Evet, yani müjde boyunca İsa'nın eylemleri üzerinde Mark'ın özellikle durduğunu, Markus'un özellikle durduğunu görüyoruz. Bu önemli. Şimdi burada kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte biraz Markus kitabının içeriği hakkında konuşacağız ve ona has bölümler üzerinde de biraz daha duracağız. Efendim, kısa bir ara için sizden izin istiyoruz. Lütfen ayrılmayın. Tekrar burada olacağız.

0: Maranatha.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranatha dinleyerek doğru adrestesin.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranatha yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranatha.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranatha.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Maranatı dinleyicileri, tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programında bugün Markos Müjdesi üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölümü Markos'un ana hatlarını kapatmak üzere bitirmiştik. İkinci bölüme de öyle başlayalım. Markos'un ana hatları nelerdir? Tabii her bölüm üzerinde tek tek konuşamıyoruz ama en azından genel olarak bir fikrimiz olsun Markos üzerinde.
1: Tabii ki. Şimdi Markos 16 bölümden oluşuyor. En kısa müjde dördü arasında.
0: Evet, biraz hızlı sanki her şeyi anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, bu da biraz aslında Petrus'un karakterini yansıtıyor. Çünkü Petrus oldukça heyecanlı biriydi. Dediğimiz gibi Markos Petrus'un yazmanlığını yapıyordu. Dolayısıyla çok hareketli, aslında çok zevkli, okunması çok zevkli bir müjde. En sevdiğim müjdelerden aslında Markos'tur. 16 bölümden oluşuyor. Bu 16 bölümü 3 ana hatta bölebiliriz. İlk 7 bölüm Celile'de geçiyor. Son 6 bölümde Yeruşalim'de geçiyor. Ortada da Celile ve Yeruşalim arası 2-3 bölümlük bir yolculuk kısmı var. Ve bunların hepsi aslında birbirinden önemli. Şimdi Celile'de özellikle İsa'nın cinler, hastalıklar ve doğa güçleri üzerinde gücünü görüyoruz. Mesela vaftizinden sonra, İsa'nın vaftizinden sonra denenmesini görüyoruz çölde şeytan tarafından. Tabii İsa şeytan tarafından 3 defa deneniyor. Üçünde de zaferli çıkıyor. Daha sonra bu denenmeden sonra felçleri iyileştirmesi, cine tutsakları iyileştirmesi ve özellikle fırtınaları dindirmesi, havarileriyle beraber Celile Gölü'ndeyken bunları görmekteyiz. Dolayısıyla kozmik güce sahip, yani ruhlar alemine hakim ve doğal
0: hükmeden.
1: Evet, aynen, bunlara hükmeden ve doğa üzerine hükmeden bir İsa görmekteyiz. Şimdi bu özellikle önemli çünkü dediğim gibi Markos'un yazıldığı bağlamı vurgulamak lazım. O da neresidir? Roma, pagan bir ortam. Dolayısıyla toplumun hani farklı ilahlara bahsettiği özellikler ve güçler vardır. Ama Markos, aslında Petrus, ama Markos'un yazmanlığıyla burada bir şey gösteriyor. Aslında tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. Yeruşalim'de ise son kısımda ilginç bir şey görüyoruz. Bu sefer İsa'nın dünya sistemleri, zulüm ve ölüm üzerindeki zaferi görüyoruz. Mesela kendisi bir sıpanın üstünde Yeruşalim'e kral olarak giriyor. Tapınağı temizliyor tüccarlardan ve özellikle dini liderleri eleştiriyor. Ve burada yönetime karşı bir İsa görmekteyiz. Yani yönetimin gücünden daha kuvvetli olan bir İsa görmekteyiz. Ve bu da oldukça önemli çünkü gene Roma'daki bir kilise olduğunuzu hayal edin. Zulüm görmektesiniz, imparatorun baskısı altındasınız ama Markos size bir şey hatırlatıyor. Aslında İsa'nın gücü dünya yönetimlerinden daha kuvvetlidir. Ve bunun arasında bir yolculuk kısmı var ve
0: şimdi
1: aslında
0: yolculuk noktasından önce yani şöyle bir net değerlendirme de var. Aslında Tanrı'nın kullandığı yöntemler birbirine ne kadar çok benziyor. Bunu bu müjdenin kutsal kitabın bir parçası olduğunu görebilmek için sen bunlardan bahsederken insanın aklına ister istemez Mısır'dan çıkış bölümü canlanıyor adeta. Orada da işte 7 belayla aslında Musa peygamber aracılığıyla Tanrı Mısır'ın bütün ilahlarını cezalandırıyordu ve bütün o ilahlardan, o sahte ilahlardan üstün olduğunu ortaya koyuyordu. Yine de hükümdar tarafından ezilen bir halk vardı ama Tanrı onları buradan kurtardı. Şimdi ne kadar büyük bir paralellik içerisinde aslında eski antlaşmayla. Bu da bir anlamda Tanrı'nın yöntemlerinin, Tanrı'nın bakış açısının değişmediğini gösteriyor ve ne yazık ki insanların da aslında değişmediğini ortaya koyan bir kısır bir döngü söz konusu ne yazık.
1: Evet ve aslında bu anahtar bir konu çünkü Markos'un ana teması aslında bu. Çok ilginç bir durum oluyor Markos'ta. İsa bütün bu mucizeleri yapıyor, bütün bu yöneticiler üstünde güç sergiliyor. Fakat buna rağmen kendi havarileri İsa Mesih'in kimliğine kör. Dolayısıyla Markos'un vurgu yaptığı olaylardan bir tanesi havarilerin ruhsal körlüğü. İsa 3 defa havarilerine diyor ki insanoğlunun, yani kendisini kastederek, acı çekmesi lazım, ele verilmesi lazım, çarmıha gerilmesi lazım. Ve 3 defa da havariler bunu anlamıyor. Neden bunu yapması gerektiğini anlamıyor. Ve çok ilginçtir ki bu anlatı içerisinde iki tane körün iyileşmesi var. Yani ilginç bir zıtlık görüyoruz. Körler görüyor ama görenler ise, hani sözde görenler, kör. Evet. İsa bu kadar mucize yapıyor. Körler bile bunun farkında. İsa'nın kim olduğunu, ilahi kimliğine ilişkin. Ama kendi öğrencileri hala ruhsal bir körlük yaşamakta. Daha sonra İsa'nın ölümünde ve dirilişinde gözleri açılacak İsa'nın kimliğine ilişkin. Ama özellikle Markus'un ortasında İsa'nın yaptığı üç çarmıh konuşmasında, yani çarmıhınızı yüklenin ve beni izleyin, insanoğlunun acı çekmesi lazım gibi konuşmalarında, özellikle mesela Petrus'un itirazı gözümüze geliyor, değil mi? Hani Petrus diyor ki nasıl olur, sen bunu yapamazsın gibi. İsa Mesih de onu eleştiriyor, ruhsal körlüğüne bir eleştiride bulunuyor.
0: Evet, yani bir şekilde Yeruşalim'e gitmesini de istemiyor çünkü beraber olduğu, her şeyi bırakıp ardından gittiği kişinin çarmıhta ölmesi fikri ona tuhaf geliyor. Aslında Tanrı'nın nihai tasarısının gerçekleşmesi için çok önemli bir noktaydı.
1: Bu da aslında Markos'un ana temasını bize getiriyor. Markos'ta şunu görüyoruz: Mesih'i görenler kimliğini anlamıyor ama Mesih'i göremeyenler, özellikle bu kör, iyileşen körler, kimliğini anlıyor. O zaman bir soru oluşuyor bizde: İsa'yı anlamanın anahtarı ne? İsa'yı anlamanın anahtarı kendi benliğimize ölmektir. Ve Markos'un vurgulamak istediği şey bu. Havariler kendi benliklerine ölmedikleri için ruhsal açıdan İsa'nın kim olduğunu, ne yaptığını tam olarak anlamıyorlardı. Ama ne zaman ki kendi benliklerine ölebildiler, o zaman İsa'nın mucizelerini, yaptığı ruhsal harikaları anlayabildiler.
0: Evet, yani bu Petrus'un yaşadığı birçok tecrübeyi de biliyoruz aslında, İsa Mesih'le yaşadığı birçok tecrübeyi. Herhalde bu yazıları kayda geçirirken Petrus bir şekilde geriye dönüp kendi kendisi üzerine de çok düşünmüştür. Fakat o detaylar çok önemli ve Kutsal Kitabın içerisindeki o bütünlüğü görebilmek açısından da önemli. Ve yani bu ana hatları üzerinde devam edelim bence. Yolculuktan bahsediyorduk. Kaldığımız yer oraydı. Oradan devam edelim istersen.
1: Evet, şimdi bu yolculuğun aslında en kritik noktası Filipe sezergesinde. Şimdi Celile'den Yeruşalim'e doğru yolculuk yapıyorlar ve durdukları yerlerden bir tanesi Filipe sezergesi. Filipe sezergesinde İsa bir soru soruyor öğrencilerine. Halk benim kim olduğumu söylüyor. Petrus ona şöyle diyor: sen Mesih'sin yanıtını veriyor.
0: Evet.
1: Ve daha sonra biliyoruz ki özellikle diğer müjdelerden, Mattalardan.
0: Aslında halk farklı bir şeyden bahsediyordu. Onu da belki değinelim.
1: Evet, kimisi
0: çünkü
1: bugünden
0: pek bir farkı yok.
1: Evet, kimisi diyordu ki bu İlyas'tır veya başka bir peygamberdir.
0: Peygamber dirilmiştir, evet.
1: Aynen. Ama Petrus diyor ki sen Mesih'sin. Matta'da okuyoruz ki Petrus bunu dedikten sonra İsa ona diyor ki bunu sana babam açıkladı şeklinde. Yani sen bunu kendi bilgeliğinden dolayı söylemedin. Ama bu Filipe Sezeryesi'ndeki geçen konuşma çok önemli. Çünkü Filipe Sezeryesi'nde birkaç tapınak vardı, bir ibadet merkezinde. Burada Sezar'a adanmış bir tapınak vardı. Ve Pan tapınağı vardı, kaos tanrısı, korku tanrısı. Ve yine bize Markus'un ortak temasına götürüyor, değil mi? Markus'ta Markus ne yapmaya çalışıyor? İsa'nın nasıl karanlık güçler üstün olduğunu ve aynı zamanda dünyamızda hüküm süren siyasi düzenlerden daha üstün olduğunu, özellikle Roma İmparatorluğundan daha üstün olduğunu vurgulamak istiyor. Dolayısıyla buradaki konuşma yapıldığı coğrafya itibariyle oldukça kritik bir konuşmadır. Ve aslında bütün benzetmeler bununla ilişkin. Çünkü Markus'a öz bölümlerde mesela herkes İsa'yla alay ediyor. İsa'nın ailesi onunla alay ediyor. Kimisi diyor ki İsa şeytanın gücüyle cinleri kovuyor. Yani tamamen halkın bir ruhsal körlüğünü görmekteyiz. İsa bu kadar çok şey yapıyor ama hiç kimse gerçekten kim olduğunu anlayamıyor.
0: Evet, ve bununla beraber tabii Markus'a özgü bazı noktalar da var bu metinler arasında. Yani böyle hızlıca düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenler işte teknenin içerisindeki fırtınayı dindirmesi, teknenin arka tarafında uyurken büyük bir fırtına kopuyor ve onu dindirmesi. Onun dışında ya da Kudüs'e giderken öğrencilere görünmesi gibi.
1: Evet,
0: Emmaus yolunda aslında, öğrencilere görünmesi gibi.
1: Aslında benim için belki en önemli kısım kör Bartimay'ın iyileştirilmesi anlatısı. O da nerede oluyor kör Bartimay'ın iyileşmesi? Bethsaida'dalar. Bethsaida köyünde bir adam getiriyorlar. Bu kör Bartimay'dır. Oralar onu. Ondan sonra İsa ellerini adamın gözlerine koyuyor ve adam iyileşiyor. Ve çok ilginçtir ki İsa'ya yaklaştığında diyor ki ey Davutoğlu halime acı. Yani kör adam İsa'nın kim olduğunu biliyor. Üç defa söylüyor ey Davutoğlu İsa halime acı. Ve adam abasını üstünden atarak ayağa fırlıyor. İsa ona soruyor senin için ne yapmamı istiyorsun? Gözlerim görsün diyor. Ve İsa diyor ki imanın seni kurtardı. Ama ne kadar ilginç ki bu adam neden kurtuldu? Çünkü abasını üstünden attı. Yani kendi geçmiş hayatını temsil eden o objeyi veya o giysiyi ondan soyundu ve bu şekilde İsa'nın şifasını buldu, İsa'nın gerçek kimliğini gördü ve aslında bu belki Markos'ta alınacak derstir. Yani eğer İsa'yı olduğu gibi tanımak istiyorsak ilk önce eski hayatımızdan ve eski benliğimizden soyunmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda o zaman gerçekten hayatımızda İsa'nın yüceliğini ve onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu fark edeceğiz. Yani bu bir ruhsal dönüşüm, bir tövbe gerektiren bir olaydır. Ancak o zaman ruhsal gözlerimiz açılıyor ve İsa'nın yüceliğini olduğu gibi görüyoruz.
0: Ve aynı zamanda Markos içerisinde kullanılan bazı ifadeler de var. O da Markos'a özgü bazı kelimeler. Mesela bir kıza şifa verirken Talita Kumi diye onu kaldırıyor. Ondan sonra Abba ifadesi. Bunun gibi özel ifadeler de Markos kitabı içerisinde yer alıyor, öyle değil mi?
1: Evet, aslında bence çok özel bir bölüm var Markos'ta. O da sonlara doğru İsa çarmıha gerildiğinde yanı başında duran bir Romalı asker var. Ve diyor ki bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Şimdi çok ilginç çünkü bu adam Yahudi değil.
0: Evet. Kendisi Romalı bir asker.
1: Kendisi bir Romalı ama Mesih'in kimliğini tanıyor. Birçok Yahudi Mesih'in kimliğini tanımazken Romalı bir asker ki hatırlayalım ki bu müjde Roma kilisesine yazıldı. Onun kimliğini tanıyor ve bu şekilde hani bu bahsettiğimiz tema tekrardan yapılmış oluyor. Yani ifade edilmiş oluyor. Yani İsa'ya en yakın olanlar onu görmüyor.
0: Evet.
1: Ama dışarıdan ona bakanlar gerçekten ilahi kimliğini görebiliyor.
0: Evet, Markos 15. bölümde bu bahsettiğin. Yani orada İsa yüksek sesle Elohi Elohi lema şavaktani diye yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırıyor ve oradakiler ne söylüyor? İlyas'ı çağırıyor diye söylüyorlar.
1: Evet, aslında ama İsa'nın orada yaptığı çok ilginç çünkü Mezmur 22'den bir alıntı yapıyor.
0: Evet, evet.
1: Davut Mezmur'unda Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye ifadeyle başlıyor. Mesihsel mezmurlardan bir tanesi. Dolayısıyla İsa bu mezmuru alıntılamakla şunu demek istiyor. Yani Davut'un bahsettiği Mesih benim.
0: Benim, evet.
1: Yani budur aslında ve gözünüz önünde bu ayetler şu an gerçekleştirmekte. Yani asıl kral İsa Mesih'tir.
0: Buyurun buyurun sözünü kestim.
1: Yok yani bir özet yapmak gerekirse hani belki çok şey konuşuldu. Belki bazı şeyler hatırlanamayacak ama bir cümleyle veya iki cümleyle Markos'un mesajını özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Markos'ta şunu görüyoruz. İsa bütün ruhsal ve siyasi yetkiler üzerinde, günah ve ölüm üzerinde zafer kazanıyor. Ve bizi bu zafere ortak yapmak istiyor. Ama bu zafere ortak olmak istiyorsak gözlerimizin açılması lazım. O da nasıl olacak? Kendi benliğimize ölmemiz lazım. Yani geçmiş hayatımıza tövbe etmemiz lazım ve ruhsal gözlerimizin açılması lazım. Ve bunu yaptığımızda gönlümüzü İsa'nın gönlüne bağladığımızda işte o zaman İsa'nın mucizevi güçlerine hayatımızda şahit olabiliriz.
0: Evet, güzel bir özet. Orada bırakacağız. Ve aynı zamanda bütün kitap boyunca bu Markos müjdesi boyunca sık sık o kıyaslamalardan üstün çıkan, bütün ilahlarla olan kıyaslamalardan üstün çıkan ve bütün hükümdarlardan üstün çıkan bir İsa karşımızdadır. Kutsal kitap der ki İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Dolayısıyla bugün biz de aynı güvenle Tanrı'ya yaklaşabiliriz İsa aracılığıyla. Ve bu mesajı bize veren Markos için teşekkür ediyoruz. Aynı adı taşıyan Mark'a da teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün seni biraz fazla yorduk bu sohbet sırasında ama umut ediyorum ki değerli dinleyicilerimiz de zevk almıştır bütün bu sohbetlerden. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Luka son sinoptik müjde üzerinde konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Ben Emre Karali. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Aydın, iyi ki buradasınız.
1: Merhaba, ben de Semra. Kahvesini alanlar, yemek molasına çıkanlar ya da yolda bizi dinleyenler, hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet, yolda olanlar varsa, bir şekilde bizi telefonundan vesaire açmış olanlar varsa dikkatli olsunlar elbette. Rab sizi korusun yoldayken. Bugün yine öğlen molasını birlikte geçiriyoruz.
1: Evet, ve bugün gerçekten ilginç bir konu konuşacağız gibi duruyor.
0: Evet, aslında biraz değişik olacak, değişik bir konu olacak. Çünkü bugün bulaşan şeyleri konuşacağız.
1: Evet, ama sadece hastalık anlamında değil tabii ki.
0: Evet, yani sadece hastalık değil, korku da bulaşıyor, stres de bulaşıyor, öfke de bulaşıyor.
1: Ama bunlarla beraber umut da, sevgi de, sevinç de, şefkat de, bağlılık da bulaşabiliyor.
0: O yüzden daha ilk dakikadan size küçük ama düşündürücü bir soru sormak istiyoruz. Sizlerle biraz sohbet etmek istiyoruz aslında. Dürüstçe bizimle paylaşabilirsiniz görüşlerinizi. YouTube'da youtube.com/radyomaranata ve Instagram'da da instagram.com/radyomaranata adresindeki canlı yayınlarımızın sohbet bölümü aktiftir. Ve size bugün sormak istiyoruz. Bize hemen yanıt verebilirsiniz. İnsanlara daha hızlı bulaşan şey sizce ne olabilir? Korku mu, umut mu? Aslında bunu soruyoruz size. İnsanlara daha hızlı bulaşan şey sizce ne? Korku mu, umut mu? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz sizlerin.
1: Evet, lütfen yorumlarda korku mu, umut mu cevap verirseniz çok seviniriz. Bu arada tabii sessiz dinleyicilerimiz de buradaysa onlar da küçük bir emoji bırakabilirler bize. En azından buradayız demeniz için.
0: Evet evet. Bugün aslında tespit de etmek istiyoruz sessiz dinleyicilerimizi. Bazı dinleyicilerimiz dinliyorlar tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Katılım sağlamak istemiyorlar ama en azından sizi görebilmemiz adına, yani bir selam verebilmemiz adına belki küçük bir emoji bırakabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Ve bugün yayın boyunca dua isteklerinizi ve ilahi isteklerinizi yazabilirsiniz istediğiniz anda. Bugün biraz yayın formatımızda biraz değişiklik yaptık ve sizinle beraber denemek istiyoruz. Bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı diye.
1: Evet, ve yayın boyunca küçük mini oyunlarımız ve sürpriz sorularımız da olacak tabii ki.
0: Evet, şimdi sizlerden gelen şöyle yorumlara da bakmak istiyorum. Tuzla Kilisesi iyi yayınlar demiş. Deniz Yolcusu selam demiş. Hoş geldiniz. Pastör Emre Karaylı iyi yayınlar kardeşler demiş. Esenlik olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Batuhan Bey, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfu ve esenliği hepinizin üzerinde olsun demiş. Çok teşekkürler. Şemsettin Bey selamlar demiş. Batuhan Bey bir emoji göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Osman iyi yayınlar demiş. Mesih'in kulu merhaba, kahveyi aldım geldim dediğiniz gibi. Evet, onu da merak ediyoruz aslında. Şu anda ne yaparken bizi dinliyorsunuz onu da bize yazabilirsiniz. Ayşegül Hanım'ın da bir yorumu var.
1: Evet, Ayşegül Hanım selam kardeşler, iyi yayınlar demiş bizlere. Hoş geldiniz. Şemsettin Bey soru sormuştuk aslında, umut mu korku mu daha hızlı yayılıyor diye, korku demiş. Hı hı. Osman Bey korku daha hızlı bulaşıyor bence demiş. Akif Bey de bize bir emoji göndermiş.
0: Korku emojisi göndermiş. Hı hı. Herhalde. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz gerçekten yorumlarınız için. Bu arada hangi şehirden ya da ülkeden dinliyorsunuz onu da bize yazabilirseniz çok seviniriz. Bizi nereden dinlediğinizi merak ediyoruz.
0: Evet, ve ne yaparken dinliyorsunuz? Yani çalışıyor musunuz şu anda? Belki öğlen aranızda mısınız? Ya da yolda mısınız? Merak ediyoruz aslında. Bize yazabilirsiniz.
1: Evet, ve aslında şunu da istiyoruz sizden. Bugün yayın boyunca aklınıza aslında gelen en ilginç düşünceyi kenara not edebilir misiniz? Sizden rica ediyoruz bunu. Çünkü soracağız size yayın sonunda aslında.
0: Evet, aslında yani yayın boyunca biz konuşurken böyle ilginizi çeken, size en ilginç gelen şeyi not edebilirseniz yayının sonunda aslında sizlerden geri bildirim almak istiyoruz bu konuda. Belki dikkatinizi çeken bir şey vardır diye. O konuda sizlerin geri dönüşlerini bekliyoruz. Şimdi ilk ilahimize geçeceğiz ama ilk ilerimize geçerken bugün bir farklılık yapacağız, bir değişiklik yapacağız. Size 3 tane seçenek vermek istiyoruz. Bu arada G Selvi de iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Size bir değişiklik yapmak istiyoruz ve 3 seçenek vermek istiyoruz. Ve sizler şu anda bu 3 seçenekten birini seçerseniz, yani en çok seçileni ilk ilahi olarak çalacağız. O yüzden aslında sizlerin dönüşlerini bekliyoruz. İlk ilahimiz, yani ilk seçeneğimiz Tüm Gökyüzü ilahisi. İkinci seçeneğimiz Gel Ey Canım ilahisi. Üçüncü seçeneğimiz ise Layıktır, Layıktır ilahisi. Şimdi YouTube'dan aktif olarak aslında bir anketi yayınlıyoruz. Aynı şekilde Instagram'dan dinliyorsanız oradan da bize yazabilirsiniz. Hangi ilahiyi dinlemek isterseniz. Birazdan hemen onu çalacağız ilk ilahi olarak. Tüm Gökyüzü, Gel Ey Canım, Layıktır Layıktır ilahisi. En çok hangisi dikkatinizi çekiyorsa onunla birazdan başlamış olacağız. O yüzden oylarınızı bekliyoruz. Oylamayı bekliyoruz. Anketi de işaretleyebilirsiniz. Tüm Gökyüzü ilahisini işaretlediler. Layıktır, layıktır. Ayşegül Hanım layıktır diye yazmış şimdi. Evet, burada biraz hızlı olmak lazım. Birazdan ilahiye geçeceğiz. Evet. O yüzden oylarınızı bize gönderebilirseniz ya da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Ona göre, çoğunluğa göre aslında o ilahiyi seçip ilk ilahimize başlamış olacağız. Ve tabii ki şunu da soruyoruz size. Hangisi daha hızlı bulaşıyor olabilir, onu da soruyoruz. O soruyu da hatırlatmış olalım. Korku mu, umut mu aslında? Bu konuda da görüşlerinizi bekliyoruz. Korku mu daha hızlı insanlara bulaşıyor? Yani insanlar birbirini korku üzerinden mi daha çok etkiliyor? Yoksa umut, sevinç gibi daha olumlu aslında durumlarda mı etkiliyor? Onu merak ediyoruz. Anketimiz şu anda %50-%50 oldu. Tüm Gökyüzü. Layıktır, layıktır öne geçti bir yandan. Evet, %50-%38. Oo, çok güzel, hızlı gidiyor. Anketimize katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fast Sleep Sounds iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Ayşegül Hanım ne yazık ki korku diye söylemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz görüşünüz için. Dinleyicilerimizin şu an anket çok hızlandı bu arada. Onu da bir yandan takip ediyoruz. Böyle yani şey gibi hissettim. Bu at yarışı spikerleri oluyor ya, onlar gibi hissettim bir anda kendimi. Layıktır, layıktır %50. Gel Ey Canım %10. Tüm Gökyüzü %40. Şu an layıktır, layıktır önde gidiyor. %55 gibi. Birazdan layıktır, layıktır'a doğru gidiyor gibiyiz. Tabii ki diğer ilahileri istiyorsanız oy verebilirsiniz, seçebilirsiniz oradan. Ama şu an layıktır, layıktır artık liderliği almış gibi gözüküyor. %58 oldu, %55'e düştü. Tüm Gökyüzü'yü de bazı dinleyicilerimiz Tüm Gökyüzü'yü böyle zorluyor. Bazı dinleyicilerimiz de layıktır, layıktır da kalıyor. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Anketi aslında yavaş yavaş sonlandıracağız ve ilahiye geçeceğiz şimdi. Ve bu esnada sizlerin de tabii ki görüşlerini bekliyor olacağız. Hangisi daha hızlı yayılıyor diye. Umut mu, korku mu? Bu konuda da görüşlerinizi bekliyoruz. Evet. Bakıyoruz şu anda 14 oy var, %64 layıktır, layıktır

Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Love La Fight canlı yayınında sizlerleyiz, beraberiz. Bugün bulaşan şeyleri konuşuyoruz ve aslında sadece virüs mü bulaşır, yoksa başka şeyler de birbirimize bulaştırabilir miyiz, onu da konuşuyoruz. Yani belki korku gibi ya da kaygı gibi ya da tam tersi umut gibi, sevinç gibi şeyleri bulaştırabilir miyiz, bunları da konuşuyoruz. Ve bugün program boyunca bir değişiklik yaptık, onu da söylemiş olalım size. Normalde biliyorsunuz toplu olarak yayının sonunda dua ediyorduk, ama şu anda eğer siz yazarsanız bize etkileşim anlarında aslında bizler sizler için anlık olarak dua edeceğiz. Yani şu anda bir dua isteğiniz varsa yazabilirseniz anlık olarak sohbet içerisinde dua etmiş olacağız sizin için. Böyle ilerleyeceğiz artık aslında. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi birkaç yorum var, ona da bakmak istiyorum. Ayşegül Hanım, bu ilahi layıktır, layıktır ilahisi değil ki, ben mi yanlış biliyorum demiş. Aslında

0: Belki karıştırdınız. YouTube sohbetten de cevap vermiş olduk size. Yani seçeneklerdeki ilahi buydu. Like'tır, like'tır ilahisi buydu. Ama sizin aklınızdaki neydi onu merak ettim. Belki içinde like'tır sözü geçen başka bir ilahi olabilir. Onunla karıştırmış olabilirsiniz. Pastör Emre Karali'nin bağışı var. Onu görüyoruz. Pastör Emre Karali'nin bağışını gördük. Ondan önce tabii ki The Fast Sleep Sounds'un da bağışı vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Bunun için Rab sizlere aslında bütün bu bağışınızı müjdede kullansın diye dua ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de Radyo Maranata'ya bağışta bulunmak, destekte bulunmak istiyorsanız aslında YouTube'da yazılan kısmın, aslında sohbet bölümünün orada yazı yazdığımız kısmın hemen sağ tarafında bir dolar simgesi var. Oraya dokunarak bağışta bulunabilirsiniz, bize bağışlarınızı gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Yasemin Hanım'ın da yorumu var, onu da görüyorum.
1: Evet, Yasemin Hanım kazanılmış çaresizlik ve umutsuzluk özellikle ülkenin en önemli sorunu diye düşünüyorum demiş bizlere. Mesih'in kulu güzel ilahi demiş. Ayşegül Hanım teşekkürler yazmış ve Serdar Bey böyle hareketli şarkılar var mıydı? İlahi dinledik aslında. Hareketli ilahilerimiz de var.
0: Evet tabii ki ve yani... Radyo Maranata'da aslında pek çok ilahi var. Onları takip edebilirsiniz. Yayın akışımızda zaten bizim canlı yayınımızı dinlerken, yayın akışımızı dinlerken orada farklı ilahileri dinleyebilirsiniz. YouTube sayfamızda da hepsi var. Oradan da takip edebilirsiniz. Farklı türde hareketli de var, yavaş da var, daha orta tempoda olanlar da var. Hepsini takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Fast Sleep Sounds Amin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar soruyoruz size aslında bu yayının sorusu olarak. Sizce hangisi daha hızlı bulaşır? Acaba korku mu yoksa umut mu? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Ve biliyoruz ki bu aralar hantavirüs haberleri dönüyor. Bilmiyorum dinleyicilerimiz takip ediyorlar mı, fark ettiler mi? Yazabilirsiniz bize takip ediyorsanız. Ama bu haberlerin döndüğünü görüyoruz ve insanlar bunun hakkında konuşuyorlar.
1: Evet, bir süredir sosyal medyada ve haberlerde görmeye başladık gerçekten.
0: Evet, yani insanlar görünce biraz korkuyor tabii ki. Yani böyle ismi bile biraz daha korku filmlerinde ya da bu kıyamet senaryosu filmlerinde geçecek bir hastalık ismi gibi geliyor kulağa. O yüzden direkt ilk tepki olarak insanlar bu tarz durumlarda korkuyorlar.
1: Evet, gerçekten öyle. Bir anda herkes araştırmaya başladı ne olduğunu.
0: Evet, yani bu arada bilmeyenler olabilir. Hantavirüs aslında kemirgenlerden insanlara bulaşabilen bir virüs.
1: Evet, özellikle kapalı, özellikle fare gibi taşıyıcılarla temas olursa bulaşabiliyor diye biliyorum. Tabii ki kapalı alanlarda yaşıyor fareler. Bu temas varsa bulaşıcılık daha hızlı yayılıyor.
0: Evet, ve aslında baktığımız zaman özellikle kapalı ve hijyenik olmayan alanlarda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da hatırlamış olalım. Ve belirtileri de aslında normal, evet, grip gibi başlayabiliyor değil
1: grip
0: mi?
1: Grip gibi aslında başlıyor.
0: Evet, yani ateş, kas ağrısı gibi, yorgunluk gibi başlayabiliyor. Ama ilerlediğinde ciddi solunum problemlerine dönüşebildiği de söyleniyor maalesef.
1: O yüzden sağlık açısından gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey tabii ki. Yani sizler duydunuz mu hantavirüsü? Merak ediyorum sevgili dinleyiciler. Sizler de yazabilirsiniz. Duyup duymadığınızı ya da bununla ilgili ne biliyorsanız bize yorumlarda yazabilirsiniz.
0: Evet, bizimle paylaşabilirsiniz. Bununla ilgili haberleri okudunuz mu? Tabii ki biz burada hani biz doktor değiliz ya da doktorculukta oynamıyoruz. Bunu da yapmıyoruz ama insanlar bazen böyle haberleri görünce direkt panik moduna geçebiliyorlar.
1: Evet, ama bence ilginç olan şey şu, bazen hastalıktan önce korku yayılıyor. Sizce de öyle değil mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Önce o korkunun yayıldığını görüyorum ben daha çok.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve yani bir kişi panik olunca bütün ortam gerilebiliyor, değil mi? Yani etkiliyor bir şekilde insanlar birbirlerini bu konuda.
1: Evet, özellikle sosyal medyada çok oluyor bu.
0: Yani bir haber çıkıyor baktığımız zaman belki 5 dakika sonra herkes uzman oluyor ve herkes böyle belki daha korkuyla buna yaklaşabiliyor.
1: Aslında haberi paylaşıyormuşuz gibi düşünüyoruz ama bazen istemeden korku da yayıyoruz.
0: Evet, doğru. Ve bu sadece hastalıklarla ilgili de değil aslında. Yani genel olarak duygu duyguları bu şekilde aktarabiliyoruz. Yani mesela negatifliği bulaştırabiliyoruz. Stresi bulaştırabiliyoruz ya da öfkeyi bulaştırabiliyoruz birbirimize.
1: Evet, hatta mutsuzluk bile bulaşıyor bence.
0: Yani psikoloji de gerçekten insanların birbirinin duygularını etkileyebildiğini söylüyor, konuşuluyor bu psikoloji biliminde de yani.
1: Kesinlikle öyle. Mesela biri çok stresliyken bazen biz de gerilebiliyoruz onun yanında.
0: Ya da tam tersi de olabiliyor. Yani belki sakin biriyle konuştuğumuz zaman biz de böyle daha dinginleşebiliyoruz, sakinleşebiliyoruz.
1: Evet, biri esneyince herkesin esnemesi gibi bir durum bu.
0: Doğru, yani öyle bir etki yarattığı gibi aslında insan düşündüğünden daha bağlantılı bir canlı olabilir birbiriyle. Ve bunu hatırlıyoruz. Şimdi yorumlara da bakmak istiyorum bir yandan.
1: Evet, sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz aslında.
0: Akif Bey diyor ki buradakilerin hepsi Hristiyan mıdır? Hristiyanların radyosu mu? Bu aslında hepimizin radyosu. Yani elbette biz Hristiyan teolojisine göre yayın yapıyoruz. Duyurduğumuz şey burada İsa Mesih'in müjdesidir. Ama aslında herkese açık. Bu inancı öğrenmek isteyen herkese açık bir program. Herkesin burada yeri var. O konuda sadece Hristiyanların radyosu demek belki doğru olmaz. Ama tabii ki içerik olarak Hristiyan mesajını veren, müjdeyi ileten radyodur. Ama dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız herkes açıktır. Kimseyi dışarıda tutmuyoruz. Herkesi davet ediyoruz buraya. Benjamin Bey, korku bence çünkü korku bence demiş. Yani korku mu, umut mu, hangisi daha hızlı yayılıyor diye sormuştuk. Korku bence çünkü umut bekleniyor. Korku her an olabilir diye söylemiş. Yani korku daha hızlı yayılıyor. Birbirimizi daha etkiliyoruz korku konusunda diyor. Mesih'in kulu da doğrudur, etkileşim oluyor dediğiniz gibi diye söylemiş. Evet, aslında birbirimizi bir şekilde etkiliyoruz. Yani psikolojimizi de etkiliyoruz. Bu konuda herhalde hemfikiriz dinleyicilerimizle. Yani tabii ki fikrinizi siz yazabilirsiniz. Bir şekilde etkiliyoruz. Ve düşündürücü olan şey şu, belki insan sadece konuşarak değil bir şekilde taşıdığı o nasıl söyleyeyim, o tavrıyla ya da duygularıyla da çevresini etkiliyor. Yani yüreğinde bulunan şeyle de çevresini etkileyebiliyor.
1: Evet, gerçekten bu çok önemli. Çünkü insanlar bizden bir şey kapıyor olabilir.
0: Evet. Ve gerçekten bir şeyler kapıyor olabilir. Daha olumsuz gibi düşünüyoruz bunu ama olumlu da olabilir bu. Yani güzel tarafı da olabilir. Mesela huzur da bulaşabilir. Yani dinginlik de bulaşabilir ya da sevinç de bulaşabilir.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bazen bir insanın sakinliği bile bütün ortamı rahatlatabiliyor bazen.
0: Evet. Ya da bir kişinin mesela güzel konuşması, değil mi? Herkesin gününü değiştirebiliyor. Onun kullandığı kelimeler, cümleler, yaklaşımı da o atmosferi değiştirebiliyor gerçekten.
1: Evet, bu noktada dinleyicilerimize de sormak istiyorum aslında. Sizce insanlara en hızlı geçen duygu ne? Siz ne düşünüyorsunuz? En hızlı geçen duygunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da deneyimlediniz mi? Tanık oldunuz mu? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi merak ediyorum.
0: Evet, bu arada Instagram'dan bir yorum var. Özlem Hanım yazmış herhalde, doğru telaffuz ediyorsam. Merhaba, sizi şu an dinliyorum. Tam nerede dinlediğini anlamadım. İyi ki varsınız. Programın sonuna kadar kalamayacağım maalesef. Birlikte dua etmeyi çok isterim demiş. Tabii ki bir dua konunuz varsa şu anda bizimle paylaşabilirsiniz. Yani önceden yayının sonunda dua ediyorduk. Artık bunu değiştirdik aslında. Şu anda bir dua konunuz varsa anlık olarak size dua edebiliriz. Özlem Hanım, paylaşabilirsiniz. Ben yeni Hristiyan oldum ve sürekli öğrenmek istiyorum. İyi ki varsınız demiş. Hamdolsun, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Dediğim gibi dua konunuz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Siz de iyi ki varsanız. Yani şu anda sizin için dua etmek isteriz. Yani tabii ki bu yaşamınızdaki yeni süreç için de dua etmemizi isterseniz onun için de edebiliriz. Gülay Hanım da Instagram'dan yazdı. Selam herkese diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Bugün soruyoruz size aslında, hangisi daha hızlı bulaşıyor? Korku mu, umut mu diye. Ve en son sorduk, sizce insanları en hızlı geçen duygu ne olabilir diye. Bu konuda da başka bir fikriniz varsa paylaşabilirsiniz. Mesela Osman Bey'in bir yorumu var YouTube'da.
1: Evet, Osman Bey, bütün kötü duygular daha hızlı geçiyor sanki demiş bizlere.
0: Evet. Katılıyor musunuz kıymetli dinleyenler? Yani daha kötü duygular mı daha hızlı geçiyor? Yani olumsuz duygular daha hızlı mı geçiyor? Daha hızlı mı bulaşıyor? Bu konuda sizden işitmek istiyoruz aslında. Sizlerin görüşlerini de merak ediyoruz. Özlem Hanım diyor ki evet, yeni süreç için lütfen dua edebilir misiniz diyor. Yani sevinçle dua edebiliriz. Ben sizin için dua etmek isterim şimdi. Kıymetli dinleyenler, tabii ki sizler de bu esnada görüşlerinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Hangi duygular daha hızlı insanlara geçiyor sizce? Olumlu duygular mı, olumsuz duygular mı aslında? Onu yazabilirseniz mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım için dua etmek istiyorum. Rab, senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz bu güzel haber için. Özlem Hanım paylaştı aslında, yeni iman ettim Mesih'i, yeni hayatıma kabul ettim diye. Gerçekten sevinç duyuyoruz bunun için. Aynı şekilde göklerde de bunun için bir sevinç vardır, kutlama vardır. Sen aslında kaybolan bu kuzunu bulduğun için şükrediyoruz ya Rab. Gerçekten 99'u bırakıp o kaybolan biri aramaya giden Tanrısın. Özlem Hanım'ı da bereketle diye dua ediyoruz. Bu yeni sürecinde Mesih'te büyümesi için onu bol bol bereketle diye dua ediyoruz. Kutsal ruhunla onu doldur diye dua ediyoruz. Senin kelamında, sözünde dolsun. Ruhsal olarak her gün senin kelamını okusun diye dua ediyoruz. Senin kelamından beslensin diye dua ediyoruz. Seninle harika bir ilişkisi olsun diye dua ediyoruz günlük olarak. Ve o kişisel ilişkiyi tatsın, seni tatsın ve sende büyüsün diye dua ediyoruz. Seni tanımakta her gün ilerlesin diye dua ediyoruz. Yüreği sana daha da yakın olsun diye dua ediyoruz. Ve bütün bu süreçte onu koru diye dua ediyoruz. Şeytanın bütün ateşli oklarından onu koru. Bütün o ruhsal silahlarını kuşanabilsin diye dua ediyoruz. Özellikle iman kalkanını kuşanabilsin diye dua ediyoruz. Ve gerçekten senin tarafından korunduğunu da bilsin diye dua ediyoruz. Ve çevresine de tuz ve ışık olabilsin diye dua ediyoruz. Ve onu bereketle yarab gerçekten. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Yarab.
1: Amin.
0: Özlem Hanım diyor ki en hızlı duygu bence korku ve olumsuz duygular diye yazmış Instagram'dan.
1: Evet, YouTube'dan da yorumlar var. Osman Bey yazmıştı aslında, bütün kötü duygular daha hızlı geçiyor sanki diye ve devam etmiş. Çünkü kötü duygular ihtimallere, doğanın kanunlarına bağlı ama iyi duygular da umudumuzu neye bağladığımıza göre değişiyor demiş. Şemsettin Bey de Osman Bey'e katılmış. Evet, katılıyorum. Mesela öfke, kıskançlık vesaire. Trafikte birine öfkeleniyorsan karşıdan da aynı reaksiyonu alıyorsun. Ama sen sakinsen karşındakinin öfkesi geçmeyebiliyor demiş. İnsanoğlu bencil bir varlıktır demiş. Akif Bey de iyilik de bulaşıcı değil mi? Mesela kahkaha atmaya başlar, gülersen yanındakiler de güler demiş.
0: Kesinlikle öyle. Yani programın başında da söyledik, hani mesela esnemenin bulaşıcı olması gibi, yani esnediğimiz zaman başkası da esniyorsa bir şekilde duygularımız da enerjimiz de birbirimizi etkiliyoruz. Kahkaha da aynı şekilde, gülmek de belki sebebini bilmesek de bir kişi güldüğü zaman biz de doğal olarak gülümsüyoruz. Bu da bulaşıyor gerçekten ve bunun farkında olmak önemli. Yani bu program boyunca aslında onun üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve size soruyoruz aslında, sizce insanları en hızlı geçen duygu ne diye. Korku mu, stres mi, umut mu, huzur mu yazabilirsiniz aslında. Yani daha çok olumlu duygular mı sizce geçiyor, olumsuz duygular mı? Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz gerçekten. Ve baktığımız zaman insanoğlu bir şekilde birbirini etkiliyor, çevresini etkiliyor. Sadece konuşarak değil, aslında taşıdığı şeyle de çevresini etkiliyor. Ve bu yüzden galiba ne taşıdığımız, nerede bulunduğumuz çok önemli oluyor. Bu arada dua isteyenler tekrar varsa sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Artık duaları anlık olarak ediyoruz. Özlem Hanım amin, çok teşekkür ederim demiş. İşime dönmek zorundayım. Size Rabbin ışığın yolunda güzel bir gün dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Rab işinizi, gücünüzü rast getirsin diye yalvarıyoruz. Akif Bey demiş ki bey diye hitap etmenize gerek yok, bana çok komik geliyor, gencim ben demiş. Çok teşekkür ediyoruz Akif diyelim o zaman. Akif yazmış, gencim ben diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi dua isteğiniz varsa yazabilirsiniz, anlık olarak artık sizin için dua edeceğiz, onu hatırlatmış olalım. Ve bugün aslında küçük mini oyunlarımız da devam ediyor olacak aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Mini oyunlarımız olacak. Aslında size soracağız ve yine şıklar vereceğiz. Ve sizden aslında o şıklara yanıt istiyoruz. Size göre A şıkkı mı, B şıkkı mı, onu istiyoruz. Ve aslında ilk soracağımız şey, daha bulaşıcı olan şey sizce ne? Öfke mi? A öfke mi? B huzur mu diye soruyoruz aslında size. Ne düşünüyorsunuz? Sadece A ya da B de yazabilirsiniz. Ya da öfke ya da huzur diye de yazabilirsiniz. Nedenini yazmak isterseniz onu ekleyebilirsiniz tabii ki, ama şıkları aslında merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha bulaşıcı olan ne sizce? A öfke, B huzur.
0: Evet, şu anda YouTube'da da aslında anketimiz mevcut. Yani oradan da seçebilirsiniz hızlıca öfke mi huzur mu. Ondan sonra hemen bir sorumuz daha olacak. Yani sizin görüşünüzü almak istediğimiz bir konu daha olacak. Öfke mi huzur mu seçebilirsiniz. Özlem Hanım yazdı. Diyor ki çok fazla sorularım var. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İsa Rabbin yolunda değilse kişi... A demiş, öfkeli oluyor yani diye söylemiş. İsa'nın yolunda değilse kişi daha öfkeli olabiliyor diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Daha bulaşıcı olan sizce ne? Onu soruyoruz. Öfke mi, huzur mu? Bu konuda da görüşlerinizi aslında merak ediyoruz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Akif Bey, dinleyicilerinizin çoğu da korkuyor sanırım yorum yapmaktan diye paylaşmış. Umarım öyle değildir. Yani umarım gönül rahatlığıyla bunu yapıyorsunuzdur. Yani yorum yapabilirsiniz. Aslında bu yüzden daha çok etkileşim açısından düşünüyoruz bunun üzerinde. Yasemin Hanım A demiş, o da öfke diye söylemiş. Hı-hı. Dinleyicilerimiz daha çok öfke gibi diyor. Yani öfke şu an %77 olarak ankette, öfke ileride gidiyor. Daha bulaşıcı olan o gibi düşünüyor dinleyicilerimiz. Ve bir konu daha sormak istiyoruz aslında. Bu da yine benzer bir konu. Bu konuda aslında şu, sizce en tehlikeli olan hangisi olabilir? Yani kötü arkadaşlık mı? A diyebiliriz buna yine. Yoksa yalnızlık mı? Yalnız kalmak mı? Onu da merak ediyoruz. Bu konuda da görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. YouTube'da şu an anketimiz mevcut. Sizce hangisi aslında daha tehlikeli olabilir? Kötü arkadaşlıklar mı, yoksa yalnızlık mı? Hangisi size göre daha tehlikeli oluyor? Onu merak ediyoruz. Şu an dinleyicilerimiz kötü arkadaşlığı daha çok seçiyorlar gibi duruyor. %70 oranında. Tabii ki oy vermeye devam ediyorlar. %30 da yalnızlık diye söylüyor. Bu konuda aslında görüşlerinizi merak ediyoruz. Sizlerin de katılım sağlayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla daha çok
1: kötü arkadaşlık %73 şu an
0: seçildi gibi duruyor. Ve
1: evet, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum, ben bir dua konunuz varsa onu da yazabilirsiniz bize yayın içerisinde. Sizler için dua etmek istiyoruz. Yayının sonunda değil, artık aslında yazdığınızda yayın içerisinde dua edeceğiz. Bu yüzden bir konunuz varsa dua konunuzu da yazabilirsiniz bize.
0: Evet, çekinmeden yazabilirsiniz. Anlık olarak sizler için dua etmiş olacağız. Ve sessizce dinleyenler buradaysa yine küçük bir emoji bırakabilir misiniz, onu da merak ediyoruz. Yani belki sürekli yazamıyor da olabilirsiniz, ama küçük bir emoji bırakabilirseniz bize çok mutlu oluruz. Size de bir selam vermiş oluruz. Instagram'dan Gülay Hanım bence korku demiş. Bence korku diyorum diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için, paylaştığınız için. Ve şimdi
1: evet,
0: bir yandan... İlahiye de gitmek istiyoruz, ikinci ilahiye, ama burada farklı bir şey yapacağız gene.
1: Evet, şimdi ilk yazan kazanır kısmında biraz farklılık yapacağız. Sohbetin geneli aslında bir sonraki ilahiyi seçiyor olacak.
0: Evet, aslında bugün şöyle bir etkinlik yapmış olacağız. İlk önce size soruyoruz. Bugün tabii hislerden bahsettik, duygulardan bahsettik, ama siz şu andaki ruh halinizi bize yazabilir misiniz? Yani bir kelimeyle yazabilirsiniz bize ruh halinizi. Emoji göndermek isterseniz o da kabuldür. Yani... çok basit bir şekilde bir kelimeyle ruh halinizi, şu andaki mevcut durumunuzu yazabilirsiniz. Yani daha böyle duygusal mı hissediyorsunuz, huzurlu mu hissediyorsunuz, ya da daha böyle güçlü mü hissediyorsunuz aslında. Bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Çünkü şöyle bir şey yapacağız. Sohbetin aslında dinleyicilerimizin çoğunluğuna göre, onların ruh haline göre bir sonraki ilahiyi birlikte seçelim istiyoruz yine. Ama o duyguyla alakalı bir ilahi olsun. Yine size soracağız hangi ilahi olsun diye ama sizin duygunuzla alakalı daha çok çoğunluğun duygusuyla alakalı bir durumda olsun diye onu da bekliyoruz. Ve daha önceki anketlerimize de bakalım. Diyor ki daha bulaşıcı olan ne sizce? Öfke %77, huzur %23 diye söylemiş. İnsan için daha tehlikeli olan ne? Kötü arkadaşlık %57, yalnızlık %43 diye söylemişler. Ve dinleyicilerimiz YouTube'dan yorumlarını yazmaya başladılar. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Şu anki ruh halinizi soruyoruz. Bir kelimeyle de yazabilirsiniz. Emoji de gönderebilirsiniz. Osman Bey göndermiş.
1: Evet, aslında yorumlar geliyor. Emoji göndermiş Osman Bey ama sonrasında yorgun yanlış emoji attım demiş. Şemsettin Bey hayal kırıklığına uğramış hissediyorum demiş. Ayşegül Hanım huzurlu ama yorgun demiş. Mesih'in kulu sanırım şükür ediyor ya da dua eden el emojisini göndermiş.
0: Şükreden, evet.
1: Yorgun genel olarak sanki.
0: Genel olarak yorgun gibi duruyor dinleyicilerimiz. Yani benim aklıma mesela şey geliyor. Yorulduğumda Rabbi İsam ilahisi geliyor. Radyo Maranata'da en çok dinlenen ilahilerden birisi o. Yani sizin için uygunsa size soruyoruz aslında dinleyicilerimiz. Eğer bunu dinlemek isterseniz şimdi o ilahiyi dinleyebiliriz. Mesih'in kulu minnettar hissediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Deborah, esenlik sizinle olsun. Babam 3 gün önce vefat etti. Aa, başınız sağ olsun. Çok üzüldük gerçekten. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dua eder misiniz diyor. Sizler için dua ederiz tabii ki. Şimdi şu anda dua etmek istiyoruz. Başınız sağ olsun. Rab size güç versin. Sabır versin. Sizi güçlendirsin gerçekten ruhuyla. Rab senin önüne geliyoruz şimdi Deborah için. Onu bereketle diye dua ediyoruz ya Rab. Ve bu süreçte onun yanında ol diye dua ediyoruz. Bütün o yüklerini senin önüne getiriyoruz. Bütün o hissiyatını önüne getiriyoruz. Sen onu ruhunla güçlendir diye dua ediyoruz ya Rab. Ve sevgini ona hissettir diye dua ediyoruz. Onu teselli et, yaralarını sar diye dua ediyoruz. Ve bu sürecin sonunda onu güçlü kıl diye dua ediyoruz ya Rab. Ve gerçekten onun yanında olduğunu hissettir diye dua ediyoruz. Bir dost gibi, bir arkadaş gibi. Belki bir şey söylemeye gerek olmadan onun yanında oturduğunu, onu kucakladığını bilsin diye dua ediyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla amin ya Rab. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Amin. Başını sağ olsun tekrar.
0: Evet.
1: Rab teselli etsin yüreğinizi. Hem sizin hem ailenizin.
0: Evet, Akif Bey de yazmış, Ayşegül Hanım da yazmış, Şemsettin Bey de yazmış. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. O ilahi benim aklımdaydı ve en sevdiğim ilahi diye söylemiş Ayşegül Hanım da. Yorulduğumda Rab İsam ilahisi için söylemiş herhalde.
1: Evet.
0: Şimdi o ilahi aslında gidebiliriz. Yorulduğumda Rab İsam ilahisini dinleyebiliriz. Sizin duygu durumunuza göre aslında seçmiş olduk. Tekrardan Deborah Hanım başınız sağ olsun. Rab size güç versin. Osman Bey de tüm dinleyicilerimiz de aslında size baş sağlıklarını iletiyorlar. Yani paylaştığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Rab yanınızdadır. Bizler de aslında dualarımızla buradayız, yanınızdayız. Rab size güç versin. Şimdi yorulduğumda Rab İsam ilahisini dinleyelim. Ve birlikte bu ilahi dinledikten sonra aslında yayınımıza devam edeceğiz. Buradayız. Bugünkü yayınımızın ana sorusu şuydu. Sizce hangisi daha bulaşıcı olabilir? Korku mu, umut mu? Ve aslında şunu da sorabiliriz. Hangi duygular daha bulaşıcı? Olumlu olanlar mı, olumsuz olanlar mı? Henüz fikrinizi belirtmediyseniz bize yazabilirsiniz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. İlahinin ardından burada olacağız.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faşlı canlı yayınımızda tekrar birlikteyiz. Bütün Yorgunlar ilahisini dinledik birlikte. Ve bu noktada hatırlatmak istiyorum sizlere, bir dua konunuz varsa onu da yazabilirsiniz. Anlık olarak sizin için dua etmek istiyoruz. Her konudaki isteğinizi, dua isteğinizi yorumlarda bize yazabilirsiniz. Bugün aslında bulaşıcı şeylerden konuşuyoruz. Olumsuz bulaşanlardan ve olumlu anlamda bulaşan şeylerden de bahsediyoruz. Bu konudaki fikirlerinizi de bize yazabilirsiniz ve dua konularını da bize yazabilirsiniz.
1: Evet, aslında olumlu duygular mı, olumsuz duygular mı, hangisi daha çok bulaşıyor olabilir? Hangisi mesela, öfke mi daha bulaşıcı, huzur mu ya da korku mu daha bulaşıcı, umut mu? Bu konuda görüşleriniz varsa bize yazabilirsiniz. En son yine sormuştuk, insanlar için daha tehlikeli olan şey kötü arkadaşlıklar mı, yalnız kalmak mı, yalnızlık mı diye de sormuştuk. Bu konuda da henüz fikrinizi beyan etmediyseniz bize yazabilirsiniz. Hem YouTube'dan youtube.com/radyomaranata hem de Instagram'dan instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Aslında baktığımızda İnsanlık hep görünmeyen şeylerden korkuyor gibi geliyor, değil mi? Tarih boyunca da baktığımızda işte virüsler, bakteriler, salgınlar görünmüyorlar ama aslında etkileri de gerçek ve bu insanı daha da belki korkuya sürükleyebiliyor.
0: Evet ve gerçekten tarih boyunca bunu görüyoruz ve ilginç olan şey, Kutsal Kitap'ta görünmeyen şeylerin insan hayatını etkileyebileceğinden de bahsediyor.
1: Çünkü aslında sadece hastalıklar yayılmıyor, korku yayılıyor, öfke yayılıyor, umutsuzluk yayılıyor, nefret yayılıyor, işte dedikodu yayılıyor belki ve bağımlılıklar da yayılabiliyor.
0: Ama aynı şekilde umut da yayılıyor, huzur da, sevgi de yayılıyor.
1: Ve galiba burada çok önemli bir gerçek var. İnsan en çok neyle doluysa, yüreğinde ne varsa aslında çevresine de onu bulaştırıyor doğal olarak.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bir insanın iç dünyası hiçbir zaman sadece kendisine ait kalmıyor aslında.
1: Yani evde aslında öfkeli birisi, değil mi, bütün evin havasını değiştirebiliyor.
0: Evet, ya da kaygılı bir anne çocuğa bulaştırabiliyor bu durumunu.
1: Evet, yani umutsuz bir toplum da karamsarlık yaratabiliyor. Toplumun geneli umutsuzsa, umudu kaybetmişse genel bir karamsarlık duygusu olabiliyor mesela.
0: Evet ve sürekli karanlığın içinde yaşayan bir insan bazen fark etmeden çevresindeki insanların vicdanını köreltebiliyor.
1: Çünkü ruhsal atmosfer gerçekten bulaşıcı olabiliyor kıymetli dinleyenler.
0: Ve Kutsal Kitap'a göre insanlığın problemi sadece dış dünyada değil, insanın içinde de bir kırıklık var.
1: Evet, yani bu yüzden baktığım zaman korku, bencillik, öfke, sevgisizlik insanlıkta böyle bir döngü gibi, bir çark gibi sürekli dönmeye, tekrar etmeye, başa dönmeye devam ediyor aslında.
0: Ve aslında Kutsal Kitap bunu çok eskiye götürüyor. İnsanın Tanrı'dan uzaklaşmasına.
1: Evet, yani Aden bahçesinde insan Tanrı'dan uzaklaştığında korku geldi. Orada suçluluk geldi. İlk hissettikleri duygu oydu günah sonrasında aslında. Korktular, utandılar, saklandılar. Ve bununla beraber ölüm geldi. Yani dünyaya ölüm de gelmiş oldu.
0: Ve aslında bunlar bütün insanlığa yayıldı.
1: Romalılar 5:12'de şöyle diyor: günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı diyor. Aslında bugün bulaşmaktan, yayılmaktan konuşuyoruz. Aslında günah da, günahın getirdiği ölüm de burada yayılan bir etkisi olduğunu, demek ki birbirimize bulaştırabileceğimizi de bunu görmüş oluyoruz. Ayet devam ediyor, diyor ki çünkü hepsi günah işledi.
0: Evet, bu noktada aslında sizlere de sormak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Sizi aslında en çok, sizce insanı en çok ne etkiliyor? Çevresi mi yoksa kendi iç dünyası mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, merak ediyoruz, size soruyoruz. YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adresinden. Sizce insanı en çok ne etkiliyor olabilir? Yani çevresi mi yoksa kendi iç dünyası mı? Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle yazabilirsiniz. Yani dış etkenler mi, iç etkenler mi? Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yine dua istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Onu da her zaman hatırlatmış olalım. İlahi isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda yine bir ilahi arası vereceğiz. Ve ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermek istiyoruz. İlk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olalım. Bu yayının başında biraz farklı yaptık ilahi isteklerini. Şimdi bu sefer yine ilk yazan kazanır yapmış olalım sizler için. İlk yazan kişinin ilahi isteğine de yer vermiş olacağız. Sizce insanı en çok ne etkiliyor? Çevresi mi yoksa kendi iç dünyası mı? Osman Bey demiş ki bence her ikisi de çünkü diye söylemiş. Devam edecek herhalde sanırım.
0: Evet, bekliyoruz.
1: Kendi iç dünyası mı yoksa çevresi mi? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Yazabilirsiniz. Her zaman bunu okumak için hazırız aslında. Ve baktığımız zaman tabii ki bununla beraber, yani bulaşan, bu bulaşıcı şeylerle beraber, hastalıklarla beraber insanların aklına bir şey de geliyor. İnsanlara bu bir şeyi de hatırlatıyor.
0: Evet, aslında birçok şeyi hatırlatıyor. Bu salgınları, savaşları, depremleri, kaosu görünce bazen son zamanlarda mı yaşıyoruz diye düşünmeye başlıyor insan.
1: Evet, yani kıyamet yaklaştı mı gibi düşünmeye başlıyor insanlar. Bu etkiyi de yaratıyor. Osman Bey demiş ki insanın içi de dışarıdan neyle beslendiğine bağlı değişebiliyor diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şemsettin Bey dedi ki çevre etkisi büyük ama iç dünyası da etkili. Her ikisi de sadece bazen biri diğerinin önüne geçiyor demiş. Bazen çevre önde oluyor, bazen insanın yüreği önde oluyor diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten paylaştığınız için. Fikirleriniz varsa paylaşmaya devam edin lütfen. Buradayız, okumak için hazırız aslında. Ve baktığımız zaman insanların aklına bu, işte hantavirüsten konuşuyoruz. Bugün hantavirüsle beraber tabii ki bir korku yayılmaya devam etti insanlarda. Direkt belki hastalıktan önce de korku haberleri yayılıyor hastalıkla beraber. Bu da bulaşıyor aslında insanlara farkında olmadan. Ve bu haberleri duyunca insanlar tabii ki aklına belki son zamanlar mı geliyor, kıyamet mi geliyor diye düşünüyorlar. Çünkü aslında mesela İncil'de de İsa'nın benzer bir şey söylediği bir nokta da var.
0: Evet, aslında Luka 21:11'de bir ayet var. Onu okumak istiyorum ben. Diyor ki, şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Aslında İsa Mesih böyle şeylerin olacağını zaten söylemişti.
1: Evet, ama bu eyvah kıyamet geliyor şimdi şu anda gibi bir çığırtkanlık değil aslında. Burada önemli olan şey şu, Mesih bizi korku yaymaya çağırmıyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hazırlıklı yaşamaya çağırıyor aslında ve insanların içine daha fazla panik değil, umut taşımaya çağırıyor.
1: Evet, aslında bu bir davet gibi ve her zaman yani hazırlıklı olmamız gereken, çünkü son zamanların ne zaman geleceğini bilmiyoruz ve Rabbin ikinci gelişini ne zaman olacağını bilmiyoruz. O yüzden hazırlıklı yaşamaya çağırıyor İsa Mesih bizi. Çünkü o bir gün tekrar geri gelecek. Ve geri geldiğinde artık aslında bizim yani seçimimizi, zaten bize sunduğu o iyi haberi duymuş olmamız, o habere iman etmiş olmamız önemli. Ve bizim seçimlerimizin orada tabii ki sonuçlarını da göreceğiz. Ama İsa burada bizi hazırlıklı olmaya çağırıyor gerçekten. Ve Kutsal Kitap'ta mesela farklı örnekler de var. Korkunun insanlara nasıl yayıldığını gösteren örnekler de var. Onlara da birlikte bakabiliriz isterseniz.
0: Evet, Kutsal Kitap'ta Çölde Sayım 13 ve 14. bölümlerde aslında bir örnek var. İsrail halkı vaat edilen topraklara yaklaşırken aslında o bölgeyi daha iyi tanımak için bazı kişiler gönderiyorlar. Orada aslında görebiliyoruz nasıl etkilediğini.
1: Evet, yani o bölgeyi keşfetmek için birkaç kişi gönderiyorlar oraya. Yani o bölgede ne var ne yok, o halk nasıl bir halk, o ülkeyi görmek için. Ama bu kişiler korkuyla geri dönüyorlar. Çünkü diyorlar ki onlar bizden çok büyükler, işte biz yapamayız, bizden güçlüler, mahvoluruz demeye başlıyorlar. Ve halka geri döndüğünde korku yayıyorlar aslında.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani ilginç olan şey şu, bir anda bütün halk paniğe kapılmaya başlıyor.
1: Evet, ama ilginçtir ki o halkın içerisinde iki farklı kişi var, Yeşu ve Kalev. Onlar ise yani bu korku haberinin karşısında iman yayıyorlar. Yani korkuyla değil, imanla bu duruma yaklaşıyorlar. Ve onlar da aslında halkı etkiliyor. Yani ilginçtir, hem kötü olan bu örnek, yani korkunun yayılması halkı etkiliyor. Ama hem de imanın, yani o umudun yayılmasının da halkı etkilediğini, belki az iki kişi bile olsa bunu yapmış olmalarının halkı etkilediğini görüyoruz.
0: Evet, yani bence bu bugün için de aslında çok gerçek bir şey. Çünkü bir insan bütün ortamı korkuyla doldurabilir ama başka biri umut taşıyabilir.
1: Evet, Yuhanna 14:1'de İsa Mesih şunu söylüyor, diyor ki yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin diyor. Aslında bizi davet ettiği, çağırdığı şey budur. Yani İsa Mesih'e iman etmemiz, yüreğimizin sıkılmasını aslında, yani orada kalmamamız, yüreğimizin sıkıldığı o durumda kalmamamız, korkuda kalmamamız, bu korkuyu Rabbin önüne getirmemiz, Mesih'i tanımamız, Mesih'e iman etmemiz, buna davet ediyor İsa Mesih bizi. Çünkü bütün o korkularımızın, kaygılarımızın dinlendiği ve çözüme kavuştuğu ve aslında beraber yürüdüğümüz, yani korkuların da kaygıların da içerisinde beraber yürüdüğümüz kişi İsa Mesih'in kendisi. Tanrı'nın kelamının beden almış, aramıza gelmiş hali olan, bizim için çarmıha gerilmiş olan, çarmıhta ölmüş, üçüncü gün dirilmiş olan Mesih'in kendisi. Ve biz bu sayede kurtuluyoruz aslında. Ve mesela Mesih'in kulu şey yazmış, bilgelerle oturup kalkan bilgi olur, akılsızlarla dost olansa zarar görür diye söylemiş Özdeyişler 13.20'de. Kesinlikle öyle. Yani bu arkadaşlıklar ya da çevre bir şekilde etkiliyor. Birazdan bu konuya gireceğiz. Yani kötü arkadaşlıklar konusuna da gireceğiz. Ama birkaç yorum da var, ona da bakmak istiyoruz. Şemset Mesih'in kulu diyor ki, katılıyorum Şemsettin Bey'e ve Osman Bey'e de katıldığını söylemiş. Yasemin Hanım, dışarıdan gelen etkiler daha ağırlıklı gibi ama sonuçta güçlü kişiliği ve sağlam inancı olan insanlar dış dünyadan daha az etkileniyor diye söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Başka görüşleriniz varsa paylaşabilirseniz çok seviniriz. Aslında sizce insan en çok neyden etkileniyor? Çevresinden mi yoksa kendi içinden mi etkileniyor diye düşünüyoruz, soruyoruz aslında. Yasemin Hanım'ın dediği gibi düşünüyor musunuz mesela? O da söylemiş, demiş ki güçlü kişiliği olan kişiler dışarıdan daha az etkilenirler. İnancı olan insanlar dış dünyadan daha az etkilenirler demiş. Böyle midir? Bunu da yani sizin görüşünüz nedir? Doğru ya da yanlıştan ziyade konuşabiliriz. O konuda da görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Evet, yani tabii ki birbirimizden etkileniyoruz ve Kutsal Kitap da aslında çevrenin insanı etkilediğinden açıkça söz ediyor.
1: Evet, Korintliler 15:33'te aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar diyor.
0: Evet, gerçekten önemli bir söz. Çünkü insan birlikte yürüdüğü şeylerden etkileniyor. Yani birlikte yürüdüğü insanlardan, onların yaptıklarından, sözlerinden etkileniyor.
1: Evet, yani bir süre sonra insanların korkuları, kaygıları, hatta belki sizin çok da kaygılanmadığınız bir konuda onların size o kaygıyı yansıtması ya da onların alışkanlıkları, konuşmaları, günahı, yani günahlı davranışları, öfkeleri bize geçmeye başlayabiliyor gerçekten.
0: Evet, ve bazen fark etmeden biz de çevremize aynı şeyi taşımaya başlıyoruz. Aslında benim bir arkadaşım vardı ve bu deprem olduğu zamanlar inanılmaz kaygılanmaya başladı ve çok korkuyordu. Diğer arkadaşımızla o kadar çok bunu paylaştı, o kadar çok anlattı, bunlardan bahsetti ki artık diğer arkadaşım da aynı şekilde korkmaya ya da en ufacık bir masa oynasa deprem oluyor düşüncesiyle paniklemeye başlamıştı. Yani birbirimizden kaygılarını da alıyoruz ya da kaygılarımızı da başkalarına yükleyebiliyoruz zaman zaman.
1: Evet, tam tersini de yapabiliyoruz, yani umut da verebiliyoruz. Kaygıları dindire de biliyoruz. O zaman önemli, yani ne bulaştırdığımız önemli. Siz bu konuda hemfikir misiniz? Yani birbirimize olumlu şeyler de bulaştırabilir miyiz gerçekten? Yoksa daha çok olumsuz şeyler mi bulaştırma kısmı daha kolay? Yani daha hızlı olan kısım bu mu? Bu konuda görüşlerinizi bize yazabilirseniz, paylaşmadıysanız YouTube'dan ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Ama gördüğümüz kadarıyla her ikisi de aslında bir şekilde bizi etkiliyor. Ve mesela Galatyalılar 5:9'da diyor ki azıcık maya bütün hamuru kabartır diyor aslında. Azıcık maya nasıl bütün hamuru kabartıyorsa azıcık olan duygularda pek çok şeyi kabartabiliyor.
0: Evet, yani küçük bir korku, küçük bir öfke, küçük bir kırgınlık bazen büyük bütün insanı etkileyebiliyor.
1: Evet. Ve o zaman bir şekilde çevremize yayıyoruz. Küçük yani bir umut da olabilir bu. Yani hep umutsuz düşünmeyelim. Güzel bir tarafı da var bunun. Küçük bir umut da yayılabiliyor aslında çevremize mesela. Mesih'in kulu demiş ki, Galatyalılar 1:10'dan paylaşmış. Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sormak isteriz, Mesih'in kulu kullanıcı adınızı bu ayetten referansla mı aldınız? Belki o size ilham verdi herhalde. Onu da merak ediyoruz. Şemsettin Bey bence kötü daha hızlı yayılıyor, etkiliyor diye söylemiş. Fast sleep sounds iç dünya insanı çok güçlü etkiler. Çünkü dış dünyayı düşüncelerimiz, duygularımız ve geçmiş deneyimlerimizle herhalde yorumlarız gibi devam edecek. Şu an yorumun devamı gelmedi. Herhalde öyle olacak diye paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yazmaya devam edin. Yorumun devamını da okuyacağız birazdan. Gerçekten böyle oluyor. Onu da hatırlıyoruz. Bu arada dua istekleriniz varsa onu da tekrar hatırlatmış olalım. Her zaman dua edebiliriz sizin için. Yani şu anda artık anlık olarak dua ediyoruz. Bir dua isteğiniz varsa dua edebiliriz sizin için. Onu da hatırlatmış olalım. Fast sleep sounds algılarız. Yani dış dünyayı da düşüncelerimiz, duygularımız ve geçmiş deneyimlerimizi algılarız demiş. Dış dünyada zamanla iç dünyayı şekillendirir. Bu yüzden aynı olayı herkes farklı yaşar. Çünkü herkesin iç dünyası farklıdır diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşünüz için, yorumunuz için.
0: Evet, tabii ki size aslında sormak istiyoruz. Program başında da soracağımızı söylemiştik. Onun için tekrar hatırlatalım. Bugün konuşulanlardan aslında size en çok dokunan cümle hangisiydi ya da ne oldu? Bu programı dinlerken düşünceleriniz nedir? Lütfen onu da yazarsanız seviniriz bizlere.
1: Evet, aslında kutsal yazılarda İlginç bir şey görüyoruz. Yani İncil metinlerine baktığımız zaman ilginç bir şey görüyoruz orada. Normalde insanlar o dönemde ve şu anda da olduğu gibi, mesela hantavirüs haberlerinde de olduğu gibi hastalığın bulaşmasından korkuyorlardı. Elbette önlem almak önemli. Yani doğal olarak burada bir korku oluşabilir. O dönemde de öyleydi tabii ki. Özellikle mesela cüzamlılardan uzak duruluyordu. Ve burada aslında bugün anlatacağımız örnekte farklı bir durumla karşılaşıyoruz ve bu durum bizi biraz düşündürdü aslında.
0: Aslında o dönemde yani insanlar kirlenir miyim diye düşünüyordu cüzdanlar varken. Çünkü geçmişte cüzdanın tam olarak ne olduğunu da bilinmiyordu ama bulaşıcı olduğu düşünülüyordu. Ve kirlenir miyim diye düşünüyordu insanlar. Yaklaşmıyorlardı böyle insanlara.
1: Evet, ama baktığım zaman Markos 1:40-42'de ilginçtir ki İsa bir cüzamlıya dokunuyor, ona temas ediyor.
0: Evet, kesinlikle. Ve çok ilginç bir şey oluyor. Kirlilik İsa'ya geçmiyor ama şifa hastaya geçiyor.
1: Evet, yani bu bizi çok düşündürdü. Yani tabii ki bugün hastalıklara karşı önlem almalıyız. Yani bunu yanlış anlamayalım. Yani önlem almamak ya da kendimizi korumamak değil bu. Ya da tehlikeli, bulaşıcı bir durum varsa gidip içerisine atlamak demek değil bu. Ama burada bu örnek bize güçlü bir görüntü sundu aslında zihnimizde.
0: Evet, çünkü İsa Mesih karanlıktan etkilenmedi. Karanlığı değiştirdi aslında.
1: Ve bence gerçekten Mesih'i gerçekten tanımanın etkisi de biraz böyle. Yani biz eğer Mesih'i tanıyorsak o zaman Tanrı'yı tanıyoruz. Mesih'i tanıyorsak o zaman insanın hikayesini biliyoruz. Yani insanın içindeki o boşluğun nereden geldiğini biliyoruz. İnsanın yaratılış amacını biliyoruz. Tanrı'yla birlikte olmak, sonsuz yaşam içerisinde onun olmak için yaratıldığımızı biliyoruz. Nasıl ondan uzaklaştığımızı biliyoruz. Günah problemini biliyoruz. Ve kendi iyi işlerimizle kurtulamayacağımızı biliyoruz. Ve Tanrı'nın o harika kurtarışını, Mesih'te bizi yenilemesini, çarmıhta ölümüyle ölüm bedelini, günahın sonucu olan ölümü yenmesini, dirilmesiyle bizi sonsuz yaşama, kaybetmiş olduğumuz o sonsuz hayata, ebedi hayata kavuşturmasını hatırlıyoruz. Ve umutla aslında onun ikinci gelişini bekliyoruz. Çünkü o diri bir şekilde göğe alındı. Eğer bunu tanıyorsak aslında, o zaman bizim de bu dünyada aslında karanlıkta ya da hastalıkların içerisinde aslında etkimiz böyle. Yani ruhsal anlamda konuşuyorum. Yani tabii ki hiçbirimiz doktor değiliz ama doktor olanlar vardır belki dinleyicilerimiz arasında, ama demeye çalıştığım, Mesih'i tanıyorsak Mesih'i gerçekten tanımanın etkisi de biraz böyle. İnsan sadece çevresinden etkilenmiyor, çevresine yaşam da taşımaya başlıyor bile. Mesih'in örneğinde olduğu gibi aslında ilginçtir. Şifayı taşıdı misyona ve biz de aslında onu tanımanın hoş kokusunu doğal olarak insanlara taşıyabiliriz eğer Mesih'i tanıyorsak. Ve Tanrı bizi buna davet ediyor. Yani onu tanımaya ve onunla beraber, onu tanımakla beraber başlayan bu serüvende aslında çevremize bu kokuyu yaymaya davet ediyor. 2. Korintliler 2:14-15'te diyor ki, bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Aslında bugün hantavirüs haberlerinde korku yayılıyor ama Tanrı bize başka bir şey de gösteriyor. Biz eğer Tanrı'yı tanıyorsak, Mesih'i tanıyorsak sadece virüs aslında bulaşmıyor insanlara. Duygular da bulaşıyor, etkiler de bulaşıyor. Biz de bu umudu olumlu anlamda bulaştırabiliriz ve gerçek Tanrı'nın tanımalarını sağlayabiliriz insanların.
0: Evet, gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir ayet. Çünkü diyor ki Mesih'i tanımanın hoş kokusu. Yani o kokuyu, o güzel, onu tanımanın verdiği o her şeyi, o güzel, olumlu şeyleri biz taşıyabiliriz, yayabiliriz insanlara.
1: Evet, bu yayılan bir şey gerçekten, çevremize etki eden bir durum.
0: Yani insan Mesih'i gerçekten tanıdığında sadece kendi içinde yaşamıyor bunu, taşımaya da başlıyor.
1: Evet, ve bu nerede görülüyor? İnsanlarla mesela konuşmasında görülüyor, sevgisinde görülüyor, sabrında belki görülüyor. Herkesin korktuğu bir yerde o imanla duruşuyla aslında görülebiliyor. Davranışlarda bu yansımaya başlıyor ve bu herkes için mümkün. Yani herkes için Tanrı bu değişimi davet ediyor. Bugün belki bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Mesela Akif Bey demişti, burası Hristiyanların kıraathanesi mi, radyosu mu diye sormuştu. Aslında hepimiz için bu çağrı, hepimiz için bu davet. Yani burada biz Mesih'i tanımanın getirdiği o bereketten konuşuyoruz. Yani onu tanımakla beraber çevremize bu etkiyi de yaratabiliriz. Çünkü hem biyolojik olarak, psikolojik olarak, hem de ruhsal olarak bu etki oluyor. Birbirimizi etkiliyoruz. O zaman Tanrı'yı tanıyarak aslında bu olumlu etkiyi de yansıtabiliriz çevremize. Ve bu da elbette kelamında bize açıklanan Mesih'e iman etmekle, onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmekle mümkün olan bir şey. Ve bunun bazı sonuçları da oluyor. Yani olumlu anlamda konuşuyorum.
0: Evet, yani Mesih'in o hoş kokusunu yaymak, insanlara taşıdığımız şey aslında ne? Tabii ki tanıyarak aslında içsel olarak bizler değişiyoruz. Rabbin istediği şekilde, Rab'be benzer olarak. Ve insanlara taşıdığımız şey de aslında Galatyalılar 5:22-23'te ruhun meyveleri olarak açıklanıyor bize. Ayet diyor ki ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir.
1: Evet, çok güzel aslında. Yani, hayal edelim birlikte, aslında çevremize bunlar yayılıyor, yani bulaşıyor, olumlu anlamda söylüyorum. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Ve ayetin devamında diyor ki bu tür nitelikleri yasaklayan bir yasa yoktur aslında. Hepimizin ihtiyacı olan, hepimizi ileri taşıyan nitelikler bunlar. Ve bu nereden geliyor? Kutsal ruhtan, yani Tanrı'nın ruhunun bizde yaşıyor, Tanrı'nın varlığının bizde yaşıyor olması, bizimle olması ile ilgili. Buna nasıl kavuşacağız? Buna kavuşmamız için önce o bizi Tanrı'dan uzaklaştırma günah probleminin çözülmesi lazım. Aslında o Adem'den gelen günahın gücünün kırılması lazım. Bunun için de elbette babasız olarak dünyaya gelen ve Tanrı'nın kurtarış tasarısında aslında bizi çarmıh üzerinde ölmesiyle, dirilmesiyle kurtarmış olan, Adem'in günahının gücünü ortadan tamamen kaldırmış olan, günahsız bir yaşam sürmüş olan Mesih'e iman etmiş olmamız gerekiyor. Ve bu sayede Tanrı bizde yaşamaya başlıyor. Tanrı'nın ruhu bizde yaşamaya başlıyor ve onu tanıdıkça bu meyveler de bizde büyümeye, gelişmeye başlıyor. Tabii ki bir anda olan bir şey değil ama büyüdükçe bu yayılmaya başlıyor ve çevremiz için olumlu bir fırsat oluyoruz gerçekten. Emir Bey Instagram'dan selamlar, sevgiler demiş bu arada. Mesih'in kulu aslında direkt bu ayetten diyemem ama Pavlus'un kendisi için genel söylemlerinden diyelim. Yani Mesih'in kulu ismini nereden almıştınız diye sormuştuk. Pavlus'tan feyiz aldım yani diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Fast Sleep Sounds, küçük bir iyilik, doğru bir söz ya da gerçek bir sevgi bile bazen bir insanın iç dünyasını değiştirebilir diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz aslında. Gerçekten eylemlerimiz etki ediyor mu insanlara? Belki bunu da sorabilir dinleyicilerimiz. Yani eylemlerimiz etki ediyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? eylemlerimiz bizi değiştirir mi yoksa değiştirmez mi? Bu konuda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ve aynı şekilde ilahi istekleriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Çünkü ilerleyen dakikalarda ilahi arasına da gideceğiz. Bir ilahi isteğiniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Dua isteğiniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Çünkü anlık olarak sizin için dua ediyoruz yayın boyunca. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet, gerçekten bizim yaydığımız, taşıdığımız şeyler çok önemli. Yani İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında gerçek kaynaktan besleniyoruz. Gerçek sevgiyi, merhameti, sevinci, esenliği tadıyoruz. Ve düşünsenize, sevinç yayılıyor, esenlik yayılıyor, sabır yayılıyor. Çünkü biz o kaynaktan besleniyoruz ve aslında çevremize bunu yayıyoruz.
1: Evet ve bence aslında bugün mesela insanların en çok ihtiyacı duyduğu şeylerden biri de gerçekten huzur. Yani mesela huzura ihtiyaç duyuyor insanlar. Dinleyicilerimiz de belki bugün yorgun olduklarını söylemişlerdi. Hı hı, belki evet. Duygusal olarak da yorgun hissediyor olabilirler. O gerçek dinlenmeye, gerçek huzura ihtiyaçları olduğunu düşünüyor olabilirler. Filipiller 4:6-7'de bir ayet var. Orada diyor ki hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua

0: etmişsek onun adını anarak aslında dualarımızda bütün yüklerimizi, kaygılarımızı, ihtiyaçlarımızı onun önüne getirme fırsatımız da oluyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok güzel gerçekten. Çünkü kaygılarımız olabilir, sıkıntılarımız, acılarımız, üzüntülerimiz, korkularımız olabilir. Ama Tanrı bize esenlik vereceğini söylüyor. Yani korkmayın demiyor ama esenliğini vereceğini söylüyor. Her zaman bizim yanımızda olan, bizi güçlendiren bir Tanrı var. Ve Matta 5:14'te de siz dünyanın ışığısınız diyor. Evet. Ayetlerde.
0: Evet, bu çok önemli aslında. Tanrı bize Mesih'i tanıdığımızda ışık olma imkanı sunuyor. Yani dünyaya ışık olmaya başlıyoruz. Ve ışık ne yapıyor? Doğal olarak bulunduğu yeri etkiliyor. Değil mi?
1: Evet, yani karanlığın içine girince görünür olur ışık.
0: Evet, bu önemlidir. Gerçekten Mesih'le yürüyen bir insan da sadece kendi içinde değişmiyor. Çevresini de etkilemeye başlıyor. Aslında çevresinde olumlu anlamda olumlu o nitelikleri bulaştırıyor aslında çevresine de. Şimdi sizlerin yorumlarını da okumak istiyoruz. Diyor ki Yasemin Hanım, eylemlerimiz bizi değiştirir diye düşünüyorum diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında kutsal yazılara baktığımız zaman kutsal yazılarda neyi görüyoruz? Değişimin başladığı yer öncelikle aslında yürekle ilgili. Yani biz kendi iyi işlerimizle, eylemlerimizle doğrudan daha çok iyi olmaya çalışarak, çabalayarak, daha çok eylemde bulunarak değişmiyoruz. Aslında bu değişim yürekte başlıyor. Yani önce yürekte Tanrı'yı tanıdığımızda, yürekte o günah problemini çözdüğümüzde doğal olarak bu Mesih'i tanımanın hoş kokusu eylemlerimize yansıyor ve aslında o iman eylemle pekişerek aslında güçlü bir dönüşüm yaratıyor. Yani değişim, dünya bize şunu öğretiyor: dışarıdan değişebiliriz. Yani eylemlerimiz bizi değiştirir belki, dünya bize öğretiyor ama değişim tam tersi aslında. İçeriden dışa doğru başlayan ve bu da Mesih'le mümkün olan bir şey. Onu da hatırlatmış olalım. Mesih'in kulu karşılıksız almaya alışık olmayan bir toplumda sürekli yanlış da anlaşılabiliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yani bu tarz durumlarla karşılaşılabiliyor. Yani belki o iyi niyet hani suistimal de edilebiliyor tabii ki. Ama burada yani Mesih'e benzemeye çalışmak, sizin söylediğiniz gibi Tanrı'nın bizi dönüştürdüğü karakter o oluyor. Fast Sleep Sounds'un da bir yorumu var. Onu da okumak isteriz.
1: Evet, insan sadece düşündüğü şeyle değil, tekrar ettiği davranışlarla da şekillenir. Eylemler zamanla karaktere dönüşür demiş.
0: Evet, doğru. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ve bu eylemlerin kaynağı tabii ki önceden, yani bahsettiğimiz o yürekten gelen, Mesih'i tanımaktan gelen eylemler bizim alışkanlıklarımız haline geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir deyim vardı: eylem ekersen alışkanlık biçersin, alışkanlık ekersen karakter biçersin gibi diye devam ediyordu. Ama düşünceyle başlıyor bu. Yani düşünce ekersen eylem biçersin, eylem ekersen alışkanlık biçersin, alışkanlık ekersen de karakterini biçersin diye böyle ilerliyor aslında süreç. Biz de yaşamımızda önce düşüncelerimizi yeniliyoruz Mesih'le beraber. Sonrasında bunlar bir eyleme dönüşüyor. Bu eyleme ektikçe o zaman alışkanlıklarımız şekilleniyor. Alışkanlıklarımız şekillendikçe de karakterimiz de ortaya çıkmış oluyor. Matta 18'den paylaşmış Mesih'in kulu, diyor ki karşılıksız aldınız, karşılıksız verin diye söylemiş. Çok teşekkür ederiz. Akif Bey, yani dürüst olalım, kim karşılıksız iyi bir şey yapıyor diğerine diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten insanın yüreği burada aldatıcı bir konumdadır. Ama biz bu karşılıksız sevgiyi en büyük örnek olarak kimde görüyoruz? Mesih'te görüyoruz. Yani biz daha günahkarken o bizi sevdi. Yani biz hak etmiyorken, biz ona sırt çevirmişken, yüz çevirmişken, kendimizi ona düşman bir konuma getirmişken aslında bu karşılıksız sevgiyi biz Mesih İsa'da görüyoruz. Ve bu yüzden ona ihtiyacımız var. Evet, insanoğlu olarak biz belki bir şey yapıyoruz, altında çıkar arıyoruz. Tam olarak karşılıksız bir şey yapmıyoruz gibi. Ama bunu yapmış olan, yani Tanrı'nın bizim önümüze kurtarıcı olarak göndermiş olduğu, bizzat Tanrı'nın beden almış hali olan İsa Mesih'i tanıdığımızda, o zaman aslında biz onunla beraber değişmeye, dönüşmeye başlıyoruz ve bunda bu örneği görüyoruz İsa'da. Çok da acımasız olmuşsun, o kadar da değil demiş Şemsettin Akif Bey'e. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.

0: Evet, aslında Aydın, insanın önce düşüncelerin değişmesinden bahsettin. Belki dünyamızda şu an işte belki çevremizde de görüyoruz. Herkes bir şekilde değişmeye, kendini yenilemeye de çalışıyor. Ama burada önemli olan şey neye dönüştüğümüz ve ne öğreniyoruz aslında, neyle bu düşüncelerimizi yeniliyoruz. Burada aslında İsa Mesih olan iman ve kutsal kitaptan aslında onun sözleriyle düşüncelerimizi değiştirmek, yenilenmek çok önemli. Çünkü dünyasal bilgilerle ya da olmak istediğimiz belki bize göre iyi olan dönüşmeye çalıştığımız şey
1: Evet.
0: her zaman faydalı olmuyor.
1: Evet.
0: Bizi gerçekten aslında bizim için iyi olan gerçek dönüşüm ancak kutsal kitap bilgisiyle ve İsa Mesih'le olabilecek bir şey.
1: Doğru, evet. Yani bir adresimizin, hedefimizin olması gerekiyor ve Tanrı'nın bize çizdiği o adreste, önümüze sunduğu o profilde benzemeye çalıştığımız o kişi de Mesih'in kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden kutsal yazılar diyor ki Mesih'in benzerliğine dönüştürülmek üzere aslında çağrıldınız ve biz Mesih'e iman ettiğimizde onun benzerliğine dönüştürülmeye başlıyoruz tabii ki onunla yürürken. Instagram'dan Emir Bey demiş ki evet, eylemlerimiz değişiyor ama sevgiyi sınırlandırmamalıyız. Çünkü sevgiyle eylemlerimiz bir oluyor ama hep insanlar kullanıyor. Bu konuda bunu bildiğim halde yine iyi davranıyoruz. Bu konuda dua eder misiniz diye söylemiş. Tabii ki yani bu konuda da dua edebiliriz. Tam olarak belki daha açabilirseniz sevinirim. Yani bu konuda genel olarak dua edebilirim elbette. Ama daha farklı bir isteğiniz varsa onu da paylaşabilirseniz seviniriz. Emir Bey.
0: Aslında sizlere de sormak istiyorum sevgili dinleyiciler. Küçük ama zor bir soru olabilir belki. İnsanlar size baktığında sizce en çok ne görüyor olabilir? Kaygı mı, huzur mu, stres mi, umut mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani size baktıklarında ne görüyorlar sizce? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yani aklınıza ne geliyor ilk etapta ya da düşündüğünüzde çevrenizdeki insanların söylediklerine bakarak? Sizde ne görüyorlar? Çevrenizde ne taşıyorsunuz?
1: Evet, yani bir cümleyle yazabilirsiniz, bir kelimeyle. O zaman yani çok uzun yazmak zorunda da değilsiniz eğer uzun yazmak istemiyorsanız. Ama ne görüyor olabilirler? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kaygı mı, huzur mu, stres mi, umut mu ya da belki sevinç mi, enerji mi görüyorlar sizden? Yani sizden enerji mi alıyorlar ya da yani ne taşıdığınızı düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz de olabilir bu ya da insanlardan işittikleriniz de olabilir. Bu konuda paylaşabilirsiniz. Emir Bey Instagram'dan diyor ki insanlar kullanıyor gibi geliyor bana demiş. Anladım. Yani bu konuda dua edebilirim sizin için. O konuda insanlar hani bu durumu kullanıyor gibi belki hissediyorsunuz ya da gerçekten öyle de olabilir. Bu konuda belki bilgelik için dua edebilirim anladığım kadarıyla. Şimdi Emir Bey için dua etmek istiyorum. Ya da evet sen de edebilirsin.
0: Ben edebilirim Emir Bey için. Ya Rab senin önüne geliyorum yüceler yücesi Emir Bey için. Şükrediyorum onun için. Lütfen onun bütün yaşamını bereketle ve bilgelikle doldur diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Her konuda nasıl davranması gerektiğini sen göster ona. Nasıl hareket etmesi gerektiğini sen göster ona. Senin de dediğin gibi Ya Rab, güvercin gibi saf, yılan gibi uyanık olabilelim her birimiz. Bazen biz bütün iyi niyetimizle hareket ettiğimizde her zaman istediğimiz şekilde karşılık alamıyor olabiliriz. Yalvarırım Ya Rab, bu durumlar içerisinde sen yüreğimizi koru ve ne yapmamız gerektiğini öğret. Emir Bey için bunu diliyorum senden Ya Rab. Lütfen onu yönlendir her konuda. Gerçekten hikmetli hareket edebilsin, hikmetli konuşabilsin, onu yönlendir diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Ve gerçekten onun iyi niyetinin kullanılmasına izin verme, suistimal edilmesine izin verme Ya Rab. O seni hoşnut etmeye çalışırken gerçekten bunu bütün yüreğiyle yapmaya çalışırken olumlu sonuçlar alsın. Alamadığında da her zaman bilsin ki sen yanındasın. Aslında sana da aynı şeyi yaptılar. yaptılar ya Rab. Şifa verdin, yine de reddedildin. Kurtardın ama reddedildin. Bunları yaşayacağımızı söyledin. Ama bunları yaşarken yine de yüreğine güç ver diye sana yalvarıyorum emir için. Onu senin ellerine bırakıyorum ya Rab. Bereketle, kutsa, bilgelikle donat diye yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla.
1: Amin. Amin. Amin. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Emir Bey, paylaştığınız için sizlerle Rab sizi yönlendirsin. Ve ilk yazan kazanırdır tekrar hatırlatmak istiyorum. Birazdan ilerleyen dakikalarda aslında ilahi arasına gideceğiz ve orada sizin istediğiniz bir ilahi varsa onu bizimle paylaşabilirsiniz. Şu anda aslında farklı bir şey yapmak istiyoruz bu yayına özel olarak. Beyin fırtınası köşesi yapmak istiyoruz aslında sizlerle. Ve size bir fikir vermek istiyoruz, aslında bir düşünce vermek istiyoruz. Bu ifadeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ya da bu gerçekten böyle olabilir mi? Ya da olamaz mı? Aslında bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yani bazen şu ifadeyi şöyle söyleyelim. Yani bazen kötü insanlar değil de aslında umutsuz insanlar bütün ortamı aşağı çekiyor olabilir. Yani belki kötü değil kişi, kötü niyetli değil. Ama umutsuz olması ortamı aşağı çekiyor olabilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Emir Bey amin diye söylemiş. Bu konuda görüşleriniz varsa dediğim gibi bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Aynı şekilde ilahi isteğiniz varsa yine bize yazabilirseniz ilk yazan kazanır için ilerleyen dakikalarda ilahi isteğinize de yer vermiş olacağız. Bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız mutlu
0: evet,
1: oluruz.
0: Evet, ne düşünüyorsunuz aslında merak ediyoruz. Bazen kötü insanlar değil, umutsuz insanlar bütün ortamı aşağı çekiyor olabilir. Siz katılıyor musunuz bu cümleye, yoksa farklı bir düşünceniz var mı? Size göre aslında durum ne? Yorumlarda bize belirtirseniz gerçekten çok seviniriz. Bu konu üzerinde düşünelim istiyoruz birlikte.
1: Evet, Yasemin Hanım katılıyorum diye paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. Farklı görüşleriniz varsa ya da detaylandırmak isterseniz bize yazabilirsiniz her zaman. Onu da hatırlatmış olalım. Dediğim gibi ilahi isteğiniz varsa da şu anda yazabilirseniz ilahi isteğine yer vermiş olacağız. İlahi arasına gideceğiz şimdi. Bir ilahi isteğiniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Deniz Yolcusu katılıyorum ben de diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yani umutsuzluk bizi ortamı aşağıya çeken bir şey mi? Öyle de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi beyin fırtınası yapmak istiyoruz sizlerle. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? O konuda görüşleriniz bizim için önemli. İlahi istekleriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Eğer yoksa aslında ilahi isteklerimiz, isterseniz bizler de seçebiliriz. İlahi isteğim tek Mesih'te ümidim var diye söylemiş Deniz Yolcusu. Evet, tek Mesih'te ümidim var ilahisini dinleyebiliriz. Aslında biraz konumuzda da ilintili gibi sanki. Bu ilahiyi dinleyebiliriz ve ilahinin ardından burada olacağız. Sizlerle birlikte olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Fahiş'te canlı yayınında birlikteyiz ve sizlerle konuşmaya devam ediyoruz. İnsan aslında birbirine ne bulaştırabilir diye konuşuyoruz. Yani biz sadece hastalık mı bulaştırıyoruz birbirimize, virüs mü, yoksa duygularımızı da bulaştırabiliyor muyuz? Mesela sevinç de bulaştırabilir miyiz, sevgi de bulaştırabilir miyiz? Yahut korku, kaygı da bulaştırabilir miyiz? Örneğin bu konuda aslında görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Nereden yazabilirsiniz? YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Serhat Bey demiş ki herkese selamlar, iyi yayınlar demiş Instagram'dan. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Emir Bey, umutsuz insanlar bilinçsiz düşünceler diye söylemiş. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve ilahi olarak ruhunla gel ilahisini istemiş anladığım kadarıyla. Yani bizim listemizde yok diye biliyorum ruhunla gel ilahisi, yanlış bilmiyorsam. Ona bir bakarız, kontrol ederiz ama mesela gel ruhunla bana diye bir ilahi var. O yok, bu verelim. Elimizde yok, bu var diye gibi oldu ama gel ruhunla bana ilahisi var. Onu da ilerleyen dakikalarda çalabiliriz isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet, aslında sizlerle böyle küçük küçük etkileşimler yapacağımızı söylemiştik. Mini mini oyunlar oynayacağımızı da söylemiştik. Şimdi böyle 30 saniyede savun etkinliğini yapacağız, etkileşimini yapacağız. Ve aslında sizlere bir şey sormak istiyoruz ve onun cevabını almak istiyoruz yorumlarda.
0: Evet, aslında bir şöyle yapacağız, biz kendimizi ifade etme köşesi gibi yapacağız bunu. Emir Bey de yazmış, gel ruhunla demiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz, tamam. Aynı ilahi istediniz o zaman. Gel ruhunla bana ilahisini o zaman çalacağız ilerleyen dakikalarda. Ona da yer vermiş olalım, ilahi arası vermiş olalım. Şöyle bir şey yapacağız aslında, 30 saniyede savun köşesinde bir soru soracağız size. Ve böyle mi değil mi, yani aslında fikriniz neyse, yani böyle olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ya da hayır böyle değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Size vermek istiyoruz aslında mikrofonu ve sizden duymak istiyoruz. İfademiz şu olacak: neden kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor? Yani bu konuda doğru ya da yanlış yok, sadece sizin fikrinizi merak ediyoruz. Yani böyle mi? Ya gerçekten kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi mi hissediliyor? Yoksa hayır böyle hissedilmiyor gibi de düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir cümle de yazabilirsiniz, bir kelime de yazabilirsiniz. Ya da daha detaylı olarak da yazabilirsiniz ama 30 saniye süremiz var bunun için. O yüzden yani onu da duyurmuş olalım. 30 saniyede savun derken yani hızlıca da yazabilirsiniz. Kısa da tutabilirsiniz bunu. Uzun da tutabilirsiniz. Ama kendinizi 30 saniyede ifade etmenizi bekliyoruz. Bu konuda görüşleriniz varsa YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Neden kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor? Ya da hiç böyle bir fikirle karşılaştınız mı, düşündünüz mü? Onu da merak ediyoruz. Bir fikriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz gerçekten. Yani sanki sen ne düşünüyorsun Semra? İnsan beyni acaba buna mı odaklanıyor? Yani kötü olana mı odaklanıyor?
1: Yani sanki kötü olan daha çabuk hissediliyor ya da algıda seçicilik vardır ya, kötü olanı daha çabuk fark edebiliyoruz belki diye fark düşünüyorum. İyi olanlara daha mı alışız ya da daha mı normal geliyor bilemiyorum. Daha farklı hissediyoruz kötü olanla belki de. Deniz Yolcusu bir yorum yapmış bununla ilgili. Bence kötü olanları daha çabuk fark ediyoruz ve etkileniyoruz. Bu yüzden hızlı yayılıyor demiş.
0: Yani çok teşekkür ederiz.
1: Evet, etkileniyor olabiliriz kötü olandan.
0: Evet, yani belki beynimiz ona odaklanıyor olabilir. Yani bu konuda beyin daha onu seçiyor olabilir. Bu konuda bir fikriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz seviniriz. YouTube'dan ve Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Aslında yeni etkinlikler ekliyoruz programımıza ve bakmak istiyoruz aslında sizlerin de hoşuna gidiyor mu, sizler de katılım sağlamak istiyor musunuz diye. Bu konuda sizlerden de görüşlerinizi bekliyoruz. Neden kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor? Aslında bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. ve dua istekleriniz varsa.
1: Varsa evet, onu da yazabilirsiniz. Her konudaki dua isteğinizi yazarsanız yorumlarda, YouTube ve Instagram canlı yayın sohbet kısmında yazarsanız eğer, sizler için dua etmek istiyoruz. Bu yüzden dua konularınızı bize yazın, birlikte Rabbin önünde duralım. Yüklerimizi, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi Rabbe taşıyalım birlikte.
0: Evet, bu konuda aslında dua istekleriniz varsa istediğiniz anda sizin için dua etmiş olacağız. Yani dua isteğinizi paylaştığınız anda sizin için dua etmiş olacağız. O yüzden bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Emir Bey, İsa'nın insanların hayatında olmadığından ve insanlar karanlıkta ama İsa bu dünyanın ışığı diye paylaşmış. Emir Bey Instagram'dan aslında sormuştuk. Sizce gerçekten kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi mi hissediliyor, ya da bu ifade hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında hayır böyle düşünmüyorum diyebilirsiniz, evet böyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Bunu ifade etmenizi bekliyoruz sizlerden. Görüşleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Ve sormak istiyorum, sessiz dinleyicilerimiz varsa küçük bir emoji bırakabilirseniz o konuda da rica ederiz sizlerden. Ve YouTube'da youtube.com/radyomaranata adresindeki aslında canlı yayın videomuzu beğenebilirseniz daha fazla kişinin önüne düşmesine katkı sağlamış oluyor. Beğendiyseniz zaten aktif gözüküyorsa geri çekmeyin lütfen. Bazen öyle de olabiliyor. Hani tekrar beğenmeye çalışabiliyoruz. Beğendiyseniz hali hazırda tekrar basmanıza gerek yok. Ama beğenmediyseniz oraya basabilirsiniz. Öyle ki daha çok kişinin önüne düşmesine katkı sağlamış olursunuz. Aslında bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki insan sadece dışarıdan değil içeriden de değişmeye ihtiyaç duyuyor baktığımız zaman.
1: Evet, kesinlikle öyle. İçten de değişmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve aslında bu noktada bugünkü yayınla ilgili olarak küçük bir meydan okuma da verelim istiyoruz size.
0: Evet, bu hafta boyunca aslında kendinize şu soruyu sormanızı istiyoruz. Ben çevreme en çok ne yayıyorum? Aslında bu programda sormuştuk size. Bu konuda bunu düşünmeniz, belki pratik olarak ne yapabiliriz bu konuda diye bir adım olabilir.
1: Evet, yani korku mu, stres mi, umut mu, huzur mu, öfke mi, yoksa gerçekten esenlik mi yayıyoruz?
0: Ve bu hafta küçük ama bilinçli bir şey yapmayı deneyebiliriz. Mesela bir kişiyi cesaretlendirmeyi deneyebiliriz. Onun kaygılı olduğu ya da yetersiz olduğunu düşündüğü bir alanda onu cesaretlendirmeyi deneyebiliriz. Onun için dua edebiliriz mesela bir kişi için. Eğer Mesih'i tanıyorsak elbette. Ya da kırgın olduğunuz biriyle barışmaya çalışabilirsiniz. Ve birine umut veren belki bir mesaj atabilirsiniz. Yani bir cümle de olsa, küçük bir şey de olsa, ya da onu sevdiğinizi dile getirebilirsiniz. Aslında pratik olarak deneyimleyebiliriz ki çevremizi etki ediyoruz. Bir şekilde insanoğlu olarak çevremizden sorumluyuz. Yani sadece bizimle ilgili değil bu. Yani günaha düşüyorsak da bu sadece bizimle ilgili değil, çevremizi etkiliyor. Ve hayal edebiliriz ki, yani bunu deneyimlediğimizde, eğer Mesih'i tanırsam, Tanrı'yı tanırsam, o zaman daha ne kadar büyük bir şekilde çevreme etki ederim aslında Tanrı ile beraber. Bunun üzerinde de düşünebiliriz, yani bu deneyimle beraber. Belki bu bizim için pratik bir adım olabilir.
1: Evet, yani baktığımızda küçücük adımlar ya da yaptığımız küçük eylemler sanki etki etmiyormuş gibi görünebilir ama aslında azıcık maya bütün hamuru kabartır dedik. Bunun gibi bugün de konuştuk, üzerinde durduk. Hep büyük şeyler sanki etkileyecek gibi düşünüyoruz ama küçücük şeyler de aslında çok büyük etkiler yaratabilir. Bunu da hatırlayalım her zaman.
0: Evet. Bu konuda da aslında görüşleriniz varsa onu da merak ediyoruz, daha ne yapabiliriz diye. Şimdi aslında bir isterseniz İlahi arasına gidelim. Yani gel ruhunla bana ilahisini dinleyebiliriz. Emir Bey istemişti. Gel ruhunla bana ilahisini. O ilahiyi dinleyebiliriz. O esnada sizler aslında yine bu konuda görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Neden kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor? Ya da böyle mi? Yani olumsuz şeyler olumlu şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor. Böyle mi? Yani bu konuda görüşleriniz varsa yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ardından İlay'ın ardından burada olacağız. Sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faysı canlı yayınına devam ediyoruz tüm hızımızla. Aslında İlahi Arası'nın ardından buradaydık. Emir Bey'in istediği İlahi'yi çalmış olduk aslında. Ve sizlerin görüşleri her zaman bizim için çok önemli. Yorumlarınız da bize katkı sağlayabilirsiniz. Dua hatırlatması yapmış olayım aslında. Şu anda bir dua isteğiniz varsa yazarsanız anlık olarak sizin için dua edeceğiz. Normalde yayının sonunda ediyorduk toplu olarak ama bu yayında öyle yapmayacağız. Sizin için şu anda anlık olarak yayın boyunca bir dua isteğiniz varsa yazdığınız anda sizin için dua edebiliriz. Emir Bey demiş ki Instagram'dan, başlangıçta kötülük yayıldı ama İsa geldi, iyi şeyler yayılmaya başladı. İsa'ya şükürler olsun. Amin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için Emir Bey. Yorumlarınız için iyi ki buradasınız. Ve YouTube'dan ve tabii ki Instagram'dan da bize yazabilirsiniz ama YouTube'dan bir anket sorduk size. Programımızda gelecekte daha fazla ne görmek istersiniz diye bir anket yayınladık sizler için. Oradan aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazarak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Niye bunu soruyoruz? Aslında bu Lafla Faysı'nın 40. programı oldu. Ve bir dönüm noktası gibi oldu aslında bizim için. 40. canlı yayın. O yüzden sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Bu serüven sizin için nasıl gidiyor diye. Mesela daha fazla sohbet, günlük konu. Bir numara bu olabilir. Daha fazla sohbet ve günlük konu. İki numara daha derin kutsal kitap bölümleri olabilir. Üçüncü numara daha fazla ilahi etkileşimi olabilir. Dört daha fazla oyun ve sohbet etkinliği olabilir. Beş daha fazla soru cevap bölümü. Altı daha fazla dua zamanı. Yedi konuklu yayınlar olabilir. Sekiz gerçek hayat, yani tanıklık hikayeleri olabilir. Bu konuda varsa fikriniz, yani gelecekte ne görmek istersiniz diye yazabilirsiniz. Numara olarak da yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Ve bir anonsumuz daha var. Onu da yapmış olalım aslında. Eğer siz isterseniz, tabii ki sizlerin bu arada isteğinizi, talebinizi burada merak ediyoruz. Siz isterseniz ilerleyen yayında, aslında bir sonraki bölümde, haftaya olan canlı yayınımızda sizler için bir ilahi söylemek istiyoruz canlı olarak aslında. Bir ilahi isteğiniz varsa bu konuda size yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Yani çok zor bir ilahi olmasın, çünkü o kadar da böyle uzman değiliz söyleme konusunda. O yüzden bir ilahi isteğiniz varsa yazabilirseniz, yani önümüzdeki yayın için yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Sizler için canlı olarak burada performans edebiliriz bunu. Deborah Hanım 8 demiş. Gerçek hayat ve tanıklık hikayelerini daha fazla duymak istiyoruz gelecek yayınlarda diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman onun üzerinde de düşüneceğiz.
1: Evet, aslında Deniz Yolcusu'nun da bir yorumu var. Neden kötü şeyler iyi şeylerden daha hızlı yayılıyor gibi hissediliyor diye sormuştuk. Yazmış. Devamında da aslında bir şey yazmış. Belki kötü olan şeyler bizde daha güçlü duygular uyandırıyor da olabilir. Bu yüzden daha hızlı yayılıyordur demiş bizlere. Evet, daha güçlü duygular uyandırıyor olabilir. Evet,
0: olabilir. Daha güçlü bir etki, yani daha olumsuz anlamda daha güçlü bir etki bıraktığı için olabilir. Belki daha bizi aşağıya çektiği için olabilir. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ve belki bazı insanlar şu soruyu soruyor olabilirler. İnsan gerçekten değişebilir mi? Yani gerçekten bu mümkün mü, yoksa bir hayal ürünü mü?
1: Evet, çünkü bazen insanlar sadece korkuyu bastırmaya, boşluğu doldurmaya, daha iyi görünmeye çalışıyor. Ama iç tarafta hala aynı yorgunluk kalabiliyor.
0: Ve aslında İncil'in verdiği İyi haber, sevinçli haber tam burada başlıyor. Tanrı insanı uzaktan izleyen biri olmadığı hiçbir zaman. Her zaman bizimle olan, bizimle beraber yürüyen, bizimle o kişisel ilişki yaşayan Tanrı'yı görüyoruz. Uzaklardan bizi izleyen değil. Hatta İsa Mesih olarak beden alıp dünyaya geldiğini Tanrı'nın görüyoruz.
1: Evet, yani İsa Mesih sadece iyi bir öğretmen olarak gelmedi. İnsanlığın günahını, suçluluğunu, kırıklığını üzerine almak için geldi.
0: Ve çarmıhta bizim yerimizi aslında öldü İsa Mesih. Yuhanna 3.16 diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye söylüyor ayetler.
1: Evet, ama hikaye çarmıhta bitmedi tabii ki. İsa Mesih dirildi ve bugün yaşayan Rab olarak insanlara yeni yaşam vermeye devam ediyor.
0: Ve aslında Hristiyanlığın en güçlü taraflarından birisi şu ki Tanrı insana sadece kendini düzelt demiyor, ona yeni bir yaşam sunuyor. Yani onun değişeceği yeni bir yaşam sunuyor.
1: Evet, belki bugün bizi dinleyen biri gerçek huzuru, bağışlanmayı ya da yeni bir başlangıcı özlüyor olabilir içsel olarak.
0: İncil'in aslında mesajı şu: Mesih insanı gerçekten değiştirebilir ve sadece dışarıdan değil içeriden bunu yapar. Onu tanıdıkça biz aslında onun benzerliğine dönüşebiliriz. Bunun için tabii ki onu hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeye ihtiyacımız var. Yani onu Tanrımız olarak kabul etmeye ihtiyacımız var. Onun kurtuluşuna yalnızca güvenmeye, kendi iyi işlerimize, yapabileceklerimizi değil, onun kurtuluşuna yalnızca güvenmeye ihtiyacımız var.
1: Evet, ve bugün ilk kez bizi dinleyenler varsa yalnız olmadığınızı bilin lütfen.
0: Evet, Kutsal Yazılar diyor ki insan aslında yürekten iman ederek aklanır ve kurtulur aslında ve bunu aynı şekilde ikrar etmemiz, ağzımızla da ikrar etmemiz gerektiğinden bahsediyor ve bu ikrar nedir? İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etme ikrarıdır elbette ve bugün bu başlangıcı özleyen kişiler için aslında hem yalnız olmadığınızı bilin hem de bir umut olduğunu bilin diye hatırlıyoruz ve bunun için samimi bir şekilde dua edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki İsa Mesih, sana ihtiyacım var, yüreğime gel, yaşamıma gel, bana kendini göster diye dua edebilirsiniz ve bunun için bir adım atmış olabilirsiniz aslında.
1: Evet, çünkü Hristiyanlık sadece kurallar değil, yaşayan Mesih'le gerçek bir ilişkidir.
0: Evet, ve İncil'in verdiği umut şu ki Mesih bugün hala insanlara yaşam vermeye devam ediyor. Bugün evet hastalık bulaşıyor insanlara ya da korku, kaygı bulaşıyor ama Mesih'in olumlu anlamda söylüyorum bulaştırdığı şey sevinç, sevgi, umut, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, şifa aslında. Ve bugün biz bunu tadabiliriz İsa Mesih'ten.
1: Evet, ve programın sonuna da yaklaşırken aslında sizin ilahi istekleriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Ve bugün yayında konuştuğumuz her şeyden sonra bu çalınacak olan ilahi dua gibi gelsin her birimiz için.
0: Evet, bir ilahi isteğiniz varsa yazabilirseniz çok mutlu oluruz kıymetli dinleyenler. Kapanışta aslında çalacağız ve bugün şunu sormak istiyoruz. Bu ilahi bir kişiye armağan edecek olsanız kime gönderirdiniz mesela, onu da yazabilirsiniz. Yani bu kişiye bu ilahiyi gönderiyorum. İlahi göndermek istediğiniz bir kişi var mı? Onun da ismini anons etmiş oluruz aslında sizler için. Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Kapanışta o ilahiye yer vermek istiyoruz. Yani birden fazla kişi de yazabilir. Onu da hatırlamış olalım. Birden evet. Fazla ilahiye de yer verebiliriz.
1: Hı hı. Yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Hem ilahi isteğinizi hem de aslında bu ilahinin kime gitmesini istiyorsanız, kime armağan etmek istiyorsanız o kişiyi de yazabilirsiniz bizlere. Bir dua konunuz varsa onu da yazabilirsiniz. Programı bitirmeden sizler için dua da edebiliriz.
0: Evet, anlık olarak dua ediyoruz bu programda. O yüzden anlık olarak paylaşabilirseniz sizin için dua etmiş olacağız. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Bizimle paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. O konuda görüşleriniz bizim için çok önemli. 4 numara diyor deniz yolcusu aslında. Onu da sormuştuk size. Programımızda gelecekte daha fazla ne görmek isterdiniz? 1 daha fazla sohbet, günlük konu. 2 daha derin kutsal kitap bölümleri. 3 daha fazla ilahi etkileşimi. 4 daha fazla oyun ve sohbet etkinliği demiştik. 5 daha fazla soru cevap bölümü. 6 daha fazla dua zamanı. 7 konuklu yayınlar. 8 gerçek hayat tanıklık hikayeleri diye size sormuştuk. Bu konuda görüşleriniz varsa onu da yine yazmaya devam edebilirsiniz. Deborah Hanım yazdık şimdi. Babam için herhangi bir ilahi demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için, tekrar başınız sağ olsun. Deniz Yolcusu 4 demiş, yani daha fazla oyun ve sohbet etkinliği görmek istiyoruz diye söylemiş. Rıfkı Korkmam ilahisini istemiş. Deniz Yolcusu Gel Ey Canım ilahisini istemiş. Aslında bu konuda aslında kim için istiyorsunuz onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Mesela Deborah'ın babası için istemiş ilahiyi. Başka görüşleriniz varsa bizimle yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Birazdan aslında kapanışta o ilahiye yer vermiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için, birlikte olduğunuz için. Hem Instagram'dan katılan dinleyicilerimiz için hem YouTube'dan katılan dinleyicilerimiz için. Artık yayınımızın sonuna doğru geliyoruz.
1: Evet, umarız bugün birlikte biraz düşünmüşüzdür ve biz çevremize ne yayıyoruz diye bundan sonra da aslında program sonra da düşünmeye devam ederiz.
0: Ve eğer bugün ilk kez bizi dinliyorsanız ya da Hristiyanlık inancı hakkında ilk kez duyuyorsanız, daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bulunduğunuz yerde İncil merkezli protestan bir kiliseye gitmenizi teşvik ediyoruz gerçekten. Ve bu konuda çekinmemenizi aslında hatırlatıyoruz.
1: Evet, aslında bunu her zaman söylüyoruz. İman yalnız yürünmesi gereken bir yol değil. Bir toplulukta birlikte yürümek gerçekten çok önemli. Bu yüzden size en yakın protestan kilisesine gidebilirsiniz. Kapıları sonuna kadar açık olacaktır size.
0: Ve bugün belki küçük bir adım olarak İncil okumaya başlayabilirsiniz. Hiç okumadıysanız özellikle Yuhanna bölümünden başlamanızı tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz bize. bilgi@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında @radyomaranata yazarak bizi her zaman takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Deborah Hanım'ın evet, bir dua isteği var. Dua isteğim var. Bilmiyorum ayıp olur mu? Okula gitmek istemiyorum. Ödev yapmak istemiyorum. Bir şey öğrenmek istemiyorum. Dua eder misiniz demiş. Tabii ki dua ederiz Deborah Hanım. Sizler için. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önünde durmak istiyorum Deborah için. Gerçekten onun için sana şükrediyorum. Ve tekrar onun babasının kaybı için yüreğine teselli vermen için sana yalvarıyorum Ya Rab. Güç ver. Onun yanında ol diye yalvarıyorum. Ve ödev yapmak konusunda, okula gitme konusunda, öğrenmek konusunda onun yüreğine istek koy diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Evet, zor olabilir, zorlanıyor olabilir ama sen yardım et Ya Rab. Kolaylıkla öğrenebilsin ve bu süre çok hızlı geçsin Ya Rab. Yalvarırım sana. Ve zevk alsın aslında o ödevleri yaparken, okula giderken öyle bir ortam olsun diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Biz bilmiyoruz tabii ki yaşadıklarını, içsel durumunu ama sen yardım et Ya Rab. Yalvarıyorum, bereketli zamanlar olsun okulda geçirdiği zamanlar. Ödevini yaparken de gerçekten keyif alabilsin diye sana yalvarıyorum. Onu gayretli, istekli olması konusunda yardım et diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Ve bir an önce öğrensin yüceler yücesi. Okulda o dil konusunda yardımcı ol diye sana yalvarıyorum. Onu senin ellerine bırakıyorum Ya Rab. Sen onun yüreğini bilirsin, isteğini bilirsin. Onu güçlendir Ya Rab. Çünkü biliyoruz ki senin aracılığınla her şeyi başarabilir. Ona güç ver, gayretli, istekli yürek ver diye sana yalvarıyorum. Senin ellerine bırakıyorum İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Instagram'dan Emir Bey de yazmış. Demiş ki gerçek hayat tanıklığı daha çok olsun yayınlarda diye söylemiş. Her zaman yazabilirsiniz. Gelecekte programlarımızda yani bu programımızda Lafla Faysa'da ne görmek istiyorsunuz diye bize yazabilirsiniz. O konuda her zaman açığız bu konuda. Fikirleriniz varsa bize paylaşabilirsiniz. O zaman şimdi sizin ilahi isteklerinizle gidelim. Yani korkmam ilahisini istemişti Rıfkı Bey. Belki ilk o ilahi dinleyebiliriz. Gel ey canım ilahisi de vardı. Onu da dinleyebiliriz. Ve tabii ki Deborah Hanım'ın yorumu vardı. Sizin için de Yüce Rabbim seni seviyorum ilahisini dinleyebiliriz. Radyo Maranata'da kalmaya devam edin. Aslında zaten akışımız devam ediyor, ilahilerimiz devam ediyor ve diğer programlarımız da devam ediyor olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Esenlikler diliyoruz.
1: Esenlikler olsun.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: ederim. Nasılsınız?
1: Sağ ol. İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da böyle büyük bir dönüşüm yaşadığını konu almaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz aslında İsa ve Pavlus'un aynı Hristiyanlık görüşüne mi sahip olduğu, yoksa Pavlus aslında İsa'dan bağımsız bir Hristiyanlık görüşü mü geliştirdi, bunu bu şekilde kiliseye mi adapte etti? Bu konuyu bugün ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Evet, George Bey, evet. İsa ve Pavlus'un arasında Hristiyanlık görüşü olarak farklı bir şey var mıydı? Yoksa belki Hristiyanlık görüşü derken neyi kastediyoruz, onu da anlatmamız lazım.
1: Evet, Hristiyanlar olarak biz Yeni Ahit'i bir bütün olarak okuyoruz. Dört Müjde kitabı, Elçilerin İşleri kitabı, Elçilerin Mektupları, Vahiy kitabı bir bütün oluşturuyor. Yani, ve ilk asırdan itibaren bunlar bir arada dağıldı. Kiliselerde, her bölgede aynı İncil'ler, aynı mektuplar okunuyor. Yani ilk asırdan bu itibaren. Onun için aralarında bir görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyor kimse, yani bunlara inanan. Yani araştıranlar da aralarında bir görüş farklı olduğunu da görmüyor. Soru şuna dayanıyor, yani o soru. İsa'nın görüşünü nereden öğreniyoruz?
0: Evet.
1: Eğer İncil'den, Yeni Ahit'ten İsa'nın görüşünü ele alıyorsak, o zaman ki bunu yapıyoruz bugün, aynı şekilde Pavlus'un anlayışını onun mektuplarından ve onunla ilgili Elçilerin İşleri kitabından onu değerlendiriyoruz. Ona Dört Müjde kitabından, İsa Mesih'in kendi öğretilerinden anlayışını alıyorsak, o zaman farklılık yok, ayrım yok. Dünya görüşünde bir paralellik var. İsa Mesih'in fark sadece şuradan kaynaklanıyor. İsa Mesih yeryüzündeyken, havarileriyle birlikte ilerlerken ileriye bakıyordu. Gelecekte ben öleceğim, dirileceğim, ben ileride kilisemi kuracağım, gelecekte kutsal ruhu göndereceğim. Gelecek bu önümüzdeki bütün uzun çağ boyunca bu müjde bütün uluslara yayılacak. Tanrı'nın egemenliğin müjdesi bütün uluslara bir tanıklık olarak duyurulacak. Son ondan sonra gelecek diye bir bakışı var. Yani o henüz ölmemişti. Ama Paulus diğer taraftan yazıyor. O bunlar artık olup bittikten sonra gerçekten İsa öldü, ölümden dirildi, bana da göründü diyerek onun devamını yazıyor. O artık olay vaat edilen, önceden bildirilen olayların ortasında yaşıyor. Yani bir nevi o ilk programda söylediğimiz yapının içinde yaşıyor. Mesih'in köşe taşı olduğu, üzerinde bina edilen o ruhsal yapının içinde yaşıyor ve onu anlatıyor. Onun için evet, farklılık gösteriyor bir parça. Ama aynı anlayışın devamıdır dememiz gerekiyor.
0: Evet, burada tabii ki hani Hristiyan görüşü derken zaten Mesih'i, İsa'yı Hristiyan olarak adlandıramayız herhalde, değil mi? Zaten Hristiyan onu izleyen kişi.
1: Evet, Hristiyan
0: kişi,
1: yani Hristiyanlık zaten bir, o zaman o isim yoktu, yani İsa Mesih'in yeryüzündeyken Yahudi olarak İsrail'e gelmişti. Yahudi soyundan gelmişti. İşte yas altında doğmuştu diyor. Meryem'den doğdu. Ve bütün hizmeti o topraklarda geçti. O ufak, o bir karış toprakta yaşandı. Ama ileriye yönelik söylüyordu. Yani ben kilisemi kuracağım. Kilise konusu onun gelecekte yapacaklarının arasında yer alıyor. Ama önce diyor bu temeli atmam lazım. Temel benim ölüşüm, benim çarmıhta ölmem. İnsanoğlu yukarı kaldırılması gerekir diyor. İşte çarmıhın üzerine yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes kurtulsun. Ve o iman edenler o kilise, o cemaat, o halkını oluştursun. Kilise bir bina değil, kilise bir halk.
0: Evet.
1: Bir ruhsal bina. Diri taşlar olarak adlandırılıyor.
0: Evet, kilise dediniz bu arada. Peki İsa ve Pavlus'un kilise anlayışı aynı mıydı? Yani kiliseye yaklaşımları aynı mıydı? Burada bir farklılık var mıydı?
1: Genel olarak farklı. Aynı diyebiliriz. Ya dediğim gibi gelecekte bu olacak henüz, ama İsa göğe gittikten sonra bu çarmıhta ve dirilişte sağladığı temeli attıktan sonra iman edenler o temelin üzerinde bina ediliyor. Paulus da bu mecazı kullanır. Diyor ki Tanrı artık bizi bir araya getiriyor. Bir ruhsal anlamda bir tapınak kuruyor. Bu tapınak bizlerden oluşuyor diri taşlar olarak. Ve ama temel nokta şu, İsa Mesih o cemaatin başıdır. Yani onun üzerinde kuruluyor. Onunla ilişki içinde olan herkes ona katılıyor. Mesela İsa Mesih farklı bir mecaz kullanıyor. Diyor ki ben asmayım, siz çubuklarsınız.
0: Evet.
1: Yani bende kalmanız lazım. Yani orada bir resim olarak bunu anlatıyor. Yani asma Tanrı'nın asması. Yani gerçekten yaşamın kendi içinde barındıran asma. Çubuklar olarak biz ona bağlıyız. Her ona iman eden herkes ona bağlıdır. Benzer bir şey kullanıyor. Bunu gelecekte olacak olan bir şey olarak anlatıyor. Yuhanna 15'te. Ama Paulus bunu farklı resimlerle kullanıyor. Bir beden olarak anlatıyor. Mesih başı. Yani bizler de üyeleriyiz. Ama aynı şey organik bir ruhsal bir bağ. Sadece yeryüzünde bir cemaat, bir ümmet, bir halk değil. Yani göklerde olan İsa'ya organik bir bağ içinde olan kutsal ruhun oluşturduğu yaşayan bir organizma diyebiliriz. Biraz daha tuhaf bir şeydir insanların kulağına. Öyle evet. Tuhaf geliyor da kilise kesinlikle Hristiyan ülkelerden oluşan bir şey değildir. Hristiyan ülke diye bir kavram yok zaten İncil'de. Hristiyanlar var birey olarak ve Hristiyan kiliseler var. Yani evet. Mesih'e inanan kiliseler var. O tarz bir şey anlatabiliriz belki de.
0: O zaman belki şey diyebiliriz burada, yani İsa Mesih kendi anlatısına baktığımız zaman, İsa Mesih'in anlatısına, o kendi yapacağı şeylere odaklanıyor. Gelecekte yapacağı şeylere odaklanıyor.
1: Evet.
0: Belki çarmıhta ölüşüne, sonrasındaki dirilişini anlatıyor.
1: Evet.
0: Elçi Pavlus ise bunların önemine vurgu yapıyor. Yani aslında gerçekleşmiş olan şeylerin şeyleri vurguladığını görüyoruz. Hani burada farklı bir öğreti ya da farklı bir anlatı yok.
1: Ve o 3 yıl içinde İsa Mesih yeryüzündeyken, havarileriyle birlikteyken, onları kendi ahlak, kendi Tanrı'nın egemenliği konularındaki değerler üzere eğitiyor. Onlar onun temsilcileri olarak, onlar onun misyonuna devam edecekler. Onları gönderiyor diğer uluslara. Petrus olsun, Yuhanna olsun, diğer yani kilisesine, halkına, onlar çekirdek oluşturuyorlar. Onları eğitiyor ve onların yani dört müjde kitabının her birinde çok önemli son bölümler var. Yani paralel gider Mesih'in ölümü. Dördünde de onun ölümden, yani gömülmesi, ve dördünde de kadınların da o tanıklık ettiği mezarın boş kalması ve ondan sonra da İsa'yı görmeleri ve hepsinin sonunda havarilerini, öğrencilerini dünyaya göndermeleri var. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum diye. Paulus sonradan onların arasına yani geliyor. Onlardan farklı değil. Tek fark, daha önceki programlarda söylediğimiz gibi, daha çok diğer uluslara gönderiliyor.
0: Peki Pavlus öncesinde aslında dirilişi kabul ediyor muydu? Yani Yahudiler arasında böyle bir ayrım vardı. İşte dirilişi kabul eden, ölülerin dirilebileceğini kabul eden ve bunun tam tersini savunan kişiler vardı. Pavlus daha öncesinde dirilişi kabul ediyor muydu?
1: Evet, kabul ediyordu. Hmm. Yani Ferisi, hani Saduki diye bir grup vardı. Sadukiler dirilişi, melekleri de doğaüstü şeyleri pek kabul etmiyorlardı. Hmm. Ama Ferisiler hepsini benimsiyorlardı. Çünkü eski antlaşmada, yani Torah'ta peygamberlerin yazılarında var. Onun için o Ferisi olarak kabul ediyordu. Ama diriliş ve yargı gününün bir olacağını görüyor. Yani her şey bir gelişle Mesih gelecek, yargı günü gerçekleşecek. Ama ve ondan sonra her şey yenilenecek. Ama bakıyor ki böyle değil, iki aşamalı olarak geliyor. Bir turfanda bir ilk örnek olarak İsa Mesih, İsa ölümden diriliyor. Yani anlayışı gelişiyor orada.

0: edecek olanlar var. Daha sonra da imanlı olmayanlar dirilip yargılanacaklar tarzında bir anlayış var.
1: Evet. Peki eski ayette Mesih'in ikinci gelişiyle alakalı bir vurgu yok mu? Yoksa bu bize İsa ile beraber mi açıklanıyor? Yani siz dediniz ya sanki Pavlus tek sefer gelecek ve her şeyi düzeltecek bir Mesih bekliyordu. Eski ayette böyle bir vurgu yok mu? Yeni ayette mi bunu görüyoruz İsa ile beraber?
0: Yani şöyle diyebiliriz yani diyelim 100 tane unsur var. Yani Mesih'in günlerinde olacak olanlar. Yani peygamberlerin yazılarında ne vardır? İşte Mesih gelecek. Günahların bağışlanması için yeni bir antlaşma yapılacak. Kutsal ruh dökülecek, verilecek halka. İşte Kudüs'ten diğer uluslara bir bilgilendirme, Rab'bin yasası yayılacak vesaire. Birçok şey var. Yani dünyada barış olacak. Ulus ulusa karşı kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimini almayacaklar bir daha. O tarz. Orada yaptığım, şimdi kafadan attığım liste içinde Mesih'in hepsi Mesih tarafından gerçekleştirilecek. Ama baktığın zaman hepsi bir gelişte gerçekleşmiyor. Yani hepsi, evet hepsi var orada ama aralarındaki mesafe ve çağ görünmüyor. Anladım. Bir nevi uzak dağlara baktığın zaman arada bir mesafe olabilir. Hatta 100 mil olabilir, 100 kilometre olabilir arada. Ama uzaktan baktığın zaman o vadiyi göremiyorsun. Şimdi onun içinde yaşıyoruz. Şimdi ikinci geliş de var. Birçok Hristiyan olmayan da İsa'nın tekrar geleceğini düşünüyor. Ama onun ikinci gelişiyle birçok şey gerçekleşecek. Yargı o zaman gerçekleşiyor. Yani yeryüzünde adil bir düzenin kurulması da o zaman gerçekleşiyor. Şu anda çaba gösterilen birçok şey olmuyor. Yani ama bu döneme ait değil onlar diyebiliriz. Bu dönem İsa ile ilgili müjdenin yayıldığı, işgal edilen topraklarda onun diyebiliriz yani dünyada onun egemenliği kuruluyor, ona iman edenler o egemenliğin altına giriyor ama yine dünya ona karşıdır. İkinci gelişinde artık gözle görülür şekilde gelecek herkes o zaman anlayacak kim olduğunu.
1: Evet. O zaman Mesih ile ilgili peygamberlikleri anlamak için de yine doğru bir şekilde yorumlayabilmek için de yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz o zaman. Onun gelişinde her şey tam olarak açığa çıkıyor. Tam olarak algılanıyor. Yoksa olmadığı yani eski ayette var olmadığı için değil. Sadece bunu Mesih İsa'da tam anlamıyla bütünüyle anlıyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü beden almıştır. Aramızda gelmiştir. Bizler için öğretmiştir. En önemlisi bizim için çarmıha gerilip ölmüştür. Bugün de burada işte Radyo Maraton mikrofonlarından da bunu duyuruyoruz, bunu ilan ediyoruz. Elçi Pavlus da bunu ilan ediyordu diğer elçiler gibi. Ve bize kurtaranın aslında Mesih İsa iman olduğunu tekrardan vurgulamış olalım ve bir virgül koyalım burada. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
2: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Sosyal

0: Değerli Radyo Marata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. İsa ve Pavlus aynı teolojik bakışa mı sahipti? Aslında bugün bu konuyu ele alıyoruz ve ilk bölümde aslında kilise yapısından biraz bahsettik. Mesih'in ikinci gelişi kavramlarından biraz bahsettik. Peki vaftiz konusunda ve Rabbin sofrası konusunda da aynı mı düşünüyorlar? Mesela yanlış hatırlamıyorsam İsa'nın kendisi Rabbin sofrası hakkında müjde kitaplarında bir şey söylemiyor ama Korintlilerde biz bunu Pavlus'tan okuyoruz. Pavlus Rab böyle yapın dedi gibi bir aslında vahide bulunuyor. Burada da aynı yapıya mı sahiplerdi vaftiz konusunda da Rabbin sofrası konusunda da?
1: Her ikisi de İsa'nın hem İsa'nın öğretilerinde hem de Pavlus'un öğretilerinde bulabilir. Zaten kiliseler olarak yani o şekilde çok önemli olanları ancak her ikisi her yerde bulunursa bulabiliriz. Hı-hı. Mesela İsa Mesih'in kendisi vaftiz oldu. Yahya tarafından Hı-hı. vaftiz oluyor. Daha sonra da giderken yani ölümden dirildikten sonra öğrencilerine buyruk verirken müjdeyi bütün dünyaya yayın. İman eden de vaftiz olan herkes kurtulacaktır diyor. Matta 28'de de söylüyor. Bütün uluslara gidin, onları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara Hı-hı. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin diyor. O zaman o buyruk olarak var. Yani uygulama olarak da yapılmaya başladığını hemen Elçilerin işleri başında Hı-hı. görüyoruz. İsa'ya vaaz ediyorlar. Petrus ilk vaazı orada Kudüs kentinde yapıyor, tapınak avlusunda ve birçok kişi iman ediyor. Onlar ne yapıyorlar? Tövbe ediyor, iman ediyorlar ve o zaman vaptiz de oluyorlar. Suyun altına girip Hı-hı. çıkıyorlar, vaptiz oluyorlar. O topluluğa o şekilde katılıyorlar. Rabbin sofrası konusuna gelince de Matta, Markus ve Luka son İsa Mesih'in yeryüzündeki son haftası içerisinde Fısıh Bayramı'na bayramı zaman geldiğinde o onlara özel bir yere gitmelerini istiyor. Orada Fısıh Bayramı'na Hı-hı. yani o çıkıştan sonra başka zaman anlatırız ama Fısıh Bayramı çok önemliydi. Bir kuzunun kesildiği insan İsrailoğullarının onun kanıyla Tanrı'nın yargısından Hı-hı. kurtulduğu bir olay var. İşte onlar sofrada otururlarken o zaman İsa onların önünde bir ekmek alıyor ve onu bölüyor ve onları dağıtıyor. Diyor ki şükrediyor ve onları dağıtıyor. Diyor ki bu benim bedenimdir. Hı-hı. Yani beni anmak için böyle yapın diyor. Paulus da bunu en detaylı şekilde anlatıyor mektubunda ama aynısını söylüyor. Bir de aynı zamanda bu kase alıp da onlara veriyor. Henüz ölmemiştir ama ben sizin için öleceğim. Kendimi fidye olarak vermeye geldim. İnsanlara günahlarından kurtarmak için. Sonra bu kase alıyor. Diyor ki bu kase için bu sizin için sizinle yapılan yeni antlaşmanın kanıdır diye. Günahların bağışlanması için akıtılan antlaşma kanıdır diye anlatıyor. Ve tabii ki ondan sonra yine vaftiz gibi ilk toplanmaya başlayan kilise imanlılar Elçilerin İşleri 2. bölümde hemen tapınmalarının merkezinde ekmek bölmeye adıyorlar kendilerini. Yani bu da çok ilginç bir kavramdır. Yani İsa Mesih gerçekten peygamber. Yani şu anlamda peygamber geleceği anlatıyordu. Öleceğini anlatıyor defalarca ve bunu sembolik bir sofrayla çok ilginç bir törenle bunu anmaları bunu kutlamalarını söylüyor. Eğer İsa gerçekten ölüp dirilmeseydi bu gelenek başlamazdı. Ama nerede Hristiyanlık varsa ilk asırdan itibaren Roma olsun Mısır olsun her yerde Asya'da olsun her yerde Rabbin sofrası var. Eukaristiya dediğimiz yani veya communion dediğimiz tören, ekmek ve kase, şarapla evet. yapılan basit veya görkemli bir şekilde ama yapılıyor. Bütün Hristiyanlar yapar. O da İsa Mesih'in öğretisinden geliyor. Hmm. Kendisi bunu önceden buyurdu. Sonra gerçekleştirdi. Gerçekten öldü. Gömüldü. Bunu seyrettiler. Baptist de bunu simgeler. Öldü. Gömüldü. Ölümden dirildi. Ve bunu gören bütün imanlılar zaten o günden itibaren hep buna başladılar. İnsanlar vaptiz ediyor ve o törene devam ediyorlar. Çok sade bir şekilde, ama ekmek bölmek için Paulus mesela Troas'ta Elçilerin İşleri 20. bölümde bir hafta bekler. Çünkü haftanın birinci günü, pazar günü ekmek bölüyorlardı diyor. Orada sadece yemek yemiyorlar. Yani onu kutluyor.
0: Anladım. O zaman bu iki öğreti zaten var olan ve Pavlus'un sonradan sokmaya çalıştığı, kiliseye sokmaya çalıştığı bir şey değil.
1: Rabbin buyruğu, Rabbin yani buyruğu. Mesih'in buyruğu olarak yani aldıkları temel uygulama.
0: Evet. Dirilişten birçok kez bahsettik George Bey. Belki onu vurgulamak gerekebiliyor. Mesih'in dirilişi neden bu kadar önemli?
1: Çünkü birkaç sebepten. Bir, kendisi böyle olacağını söylüyordu. Hani ben Kudüs'e gideceğim, din bilginlerin eline teslim edileceğim, onlar da beni diğer uluslara teslim edecek, idam edileceğim, öldürüleceğim, gömüleceğim ve ölümden, üçüncü gün ölümden dirileceğim. Onu defalarca söyledi. Bir, yani onun için de önemli. İkincisi, idam edilmesi, ölmesi kendi başına bir şey tamamlamıyor. Yani evet, günahın bedeli ölümdür diye şey yapıyoruz, ama yaşam kaynağı olarak ölümden diriliyor. Yani ve o işin tamamlandığını gösteriyor. Baba onu, Tanrı onu ölümden dirilti diyor. Artık bu iş tamamlandı ve o halkının başı olarak göklere yükseliyor. Yani oradan yaşam geliyor. Onu yapacağını söylemişti. Ben gideceğim size. Gittikten sonra da kutsal ruhu göndereceğim. Yani bu sebepten de. Bir de üçüncü olarak yeni bir antlaşma yapacağını bildiriyor. O yeni antlaşmanın efendisi olarak devam edecek. Yani onlar ona bağlı, onun yönetimi altında olacaklar. O ölü kalsa yani bir anlamı yok. Zaten kendisi kendini tanıtırken yaşam kaynağı olarak tanıtıyordu. Benden yaşam alacaksınız. Diriliş ve yaşam benim diye kendini anlatıyordu. Yol, yaşam ve gerçek benim. Ölü kalsa herhangi bir şey anlam taşımıyor. Dirilişin ilki olarak, ilk örneği olarak, yani öncü olarak ölümden diriliyor. Öncümüz olarak da ölüm vadisinden geçer. Her birimiz için ölümü tadar ve ölümden geçerek, ölümden dirilerek de öncümüz olarak yaşam diyarına geçiyor diyebiliriz. Evet. Yani o anlamda birçok yönden diriliş son derece önemli.
0: Elçi Pavlus da kendisi zaten 1. Korintliler 15. bölümde 15. bölüm 14. ayette şöyle söylüyor. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanınız da boştur diyor aslında. Yani bütün bizim burada işte hizmetlerimiz, çabalarımız, emeklerimizin hepsi boştur. Çünkü Mesih'in dirilişinin ne kadar önemli olduğunu burada da Elçi Pavlus'un vurguladığını görüyoruz.
1: Evet. Yoksa Tanrı'ya yalancı tanıklar oluruz. Çünkü biz ne diyoruz? Biz Tanrı onu ölümden diriltti diyoruz. Ama Tanrı onu ölümden diriltmediyse yalancı tanıklar oluyoruz diyor burada. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Aynen İsa Mesih'in de söylediği gibi ölümden dirilecek. Bu dönemin, bu çağın sonunda da insanoğlu, yani ben diyor, tekrar babamın görkemiyle, melekleriyle, meleklerimle geleceğim diyor. Yani yaşıyor olması zaten bu sözler boşuna. Ama yaşıyor, gökte yaşıyor, bizleri kurtarıyor, halkını oluşturuyor. Dünyanın artık her tarafında onun adını ananlar var. Dünyanın her tarafında onun aracılığıyla yaşama kavuşanlar var. Yani onu, yani yeni yaşam, barış, selamete, esenliğe kavuşan, günahlarının bağışına kavuşan kişiler var. Tanıklık ediyorlar. Beni İsa kurtardı. Yani yüreğim artık eskisi gibi değil, nefretle, şununla bununla dolu değil. Artık babamla barıştım. Babaya tapınıyorum onun aracılığıyla. Artık babayı tanıyorum. Bu gerçekten bütün bu yeryüzünde gerçekleşen bir şeydir. Ve bir gün güveye gelecek. Yani kilisesi onun gelini gibidir. Ve o gelecek. Zaten İsa bunu yapacağını söyledi. Borazan çalınacak diyor. Tanrı'nın meleklerinin seslenmesiyle gelecek. Yani Paulus da aynı sözleri aktarıyor. Yani o gelecek. Halk da ölümden dirilecek. Evet. Ölmüş olanlar da zaten onunla birlikte gelecek vesaire.
2: Evet. Peki gelinden bahsettiniz. Bu gelin benzetmesini Elçi Pavlus da kullanıyor muydu? Yani kiliseden bahsederken ruhsal gelin, Mesih İsa'dan bahsederken işte tabii. Güvey anlamda bunu kullanıyor muydu? İsa'nın kendisini kullandığını biliyoruz birçok ayette. Kendisini güvey olarak kiliseyi de gelin olarak tanıtıyor. Evet. İkinci gelişinde de aslında siz de bahsettiniz zaten. O güveyin geleceğini anlıyoruz. Pavlus'ta da böyle vurgular var mı gelin güveyi benzetmesi gibi?
1: Var var. Yani diyor ki Efesler 5'te mesela karı koca ilişkilerini anlatırken ve kocaların eşlerini sevmelerini isterken diyor ki Mesih kiliseyi nasıl sevip onu uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin diyor. Yani orada benzetmeyi kullanıyor. Yani ve şöyle de diyor. Bizler onun bedenlerinin üyeleriyiz. Bir de geliniyiz anlamında. Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor. Diyor ki başlangıçta ikisi tek beden olacak diyor. Bu sır büyüktür. Yani ta yaratılıştaki evliliğin temelini atarken diyor ki adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür diyor Paulus. Ben bunu Mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum. Yani demek ki kilise Mesih'in gelinidir. Ve evlilik bunun ufak bir örneği olarak evet. olması gerekir. Hristiyan evlilik onun için gelin ve damat kilise ve Mesih'i temsil eder diye evlendiriyoruz.
2: Evet, belki süre olarak da programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şeyden de bahsetmemiz gerekebilir belki. Son olarak bir özetlemek gerekirse, toplamamız gerekirse. İsa neyi duyuruyordu? Yani İsa'nın temel müjdesi neydi? Pavlus'un duyurduğu müjde neydi? Bunun arasında bir fark var mı? Kurtuluş konusunda belki, günah konusunda belki.
1: Yani İsa Mesih'in duyurduğu müjdenin merkezinde Tanrı'nın egemenliği var. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Ama Tanrı'nın egemenliğine girebilmek için, yani onun yönetimi, yani kurtaran bir yönetim diyebiliriz. Yani adil düzen diyebiliriz Tanrı'nın egemenliği. Tanrı'yla barışıp onun yönetimi altında yaşamak için insanın günahlarının bağışına sahip olması lazım. Tanrı'yla barışması lazım. Bunu birçok benzetmeyle anlattı İsa Mesih günahların bağışı için. Ve yeniden doğması gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın egemenliğine girmek için ruhtan ve sudan doğmanız gerekir diye anlatıyor. O da İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine iman ederek dan geçiyor. Yani o şekilde geliyor. Ve işte onun için İsa Mesih önceden anlatıyor. Ben günahların fidyesi olarak sizi köle pazarından fidye olarak sizi serbest kılmak için öleceğim. Paulus sonradan anlatıyor. Bizim Mesih'in günahlarımız için öldüğüne iman ediyoruz. O kefaret olarak, kurban olarak öldü, dirildi ve bizi o özgür kıldı. İşte on devam eden bir duyurudur. Tabii ki gelişiyor. Çekirdekleri, tohumlarını İsa Mesih anlatıyor ama derin sırları daha çok mektuplarda daha detaylı olarak sonradan anlaşılabileceği zaman onlar açıklanıyor.
2: Peki bu müjde herkes için midir George Bey? Mesela şeyden bahsettik ya, Elçi Pavlus diğer uluslara gitti. Orada büyük hizmetlerde bulundu, müjdeleme çalışmalarında bulundu. İsa da aynısından bahsediyor mu? Yani müjdem herkes içindir diyor mu?
1: Evet, özetle evet. Yani Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki ona Tanrı biricik oğlunu verdi diyor. Mesih'ini verdi. Öyle ki ona iman eden hiç kimse dünyanın neresinde olursa olsun ona iman eden hiç kimse mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Bütün herkes içindir müjde. Hı hı. Yani Mesih herkes için öldü. Ondan pay almak için ama iman hı hı. etmek, tövbe etmek gerekiyor. Yani otomatik olarak geçerli olmuyor. Senin evet. tövbeyle ona yönelmeniz ve iman etmeniz hı hı. gerekir. O şekilde kurtulursunuz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında şey diyebiliriz, yani Tanrı bize bir armağan uzatıyor, elini uzatıyor, yardım elini. Bizim bir şekilde o eli tutmamız gerekiyor, o eli sıkmamız gerekiyor, o armağanı kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Bu da Mesih İsa imandan evet. geçiyor. Bunu da tekrar duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz George Bey, ağzınıza sağlık. Bu bölümün de sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar George Bristow ile beraberdik ve bu bölümde aslında İsa ve Pavlus'un aynı teolojiye mi sahip olup olmadığını ele aldık. Bunu konuşmaya çalıştık. Bu konuda sorularınız varsa lütfen soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletmeyi unutmayın. Aynı şekilde bizleri sosyal medya üzerinden takip etmek isterseniz de Radyo Maranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz. Ben Daniel Günay, birlikteyiz. Bugün Tanrı'yla Tanışanlar programındasınız ve karşımda çok değerli Gizem kardeşimiz bizimle birlikte. Hoş geldin Gizem.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, çok iyiyiz. Katıldığın için programımıza çok teşekkür ediyoruz.
4: Bugün ben teşekkür ederim.
0: Tanrı'yla Tanışanlar programında nasıl Tanrı'yla karşılaşın onu konuşacağız. Ama ondan önce birkaç bilgi vereyim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize soru@radyomaranatha.com'dan yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranatha yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programında izlemiştik ve nasıl Tanrı'yla tanıştın bunu öğreneceğiz. Ama önce biraz kendinden söz eder misin Gizem?
4: Tabii. Ben 88 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Ailem de yani İstanbul'daydı hep. Müslüman bir aileden geliyorum. Fakat yani cumhuriyetçi bir aile. Hani öyle koyu bir Müslüman bir aile değildi hiçbir zaman. Yani çok dinle iç içe büyümedim açıkçası. Hani küçükken. Lise dönemimde anneannemlerin yanına gittim. Düzce'de bizim köyümüz var. O zaman yani Hendek'te okudum liseyi. Ve orası birazcık böyle muhafazakar bir yerdi. Dolayısıyla orada birazcık daha işte böyle dine işte oruçtur vesairedir böyle bir sürü daha dinin olduğu bir ortamda bulunmaya başladım. Aslında içimde hep bir Tanrı arayışı vardı. Yani anlayamadığım bir şekilde nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum ama.
0: Bir boşluk vardı belki diyebiliriz.
4: Bir boşluk evet yani bir o Tanrı arayışı vardı ve sonra. Bir ara işte lise dönemimde dedim ki ha acaba dedim işte ben birazcık daha etrafımdakiler gibi bir Tanrı'ya biraz daha yaklaşabilir miyim acaba dedim ve oruç tutmaya çalıştım. Fakat pek başarılı olamadım. Yani bir iki kere falan tutabilmişimdir. Onda da çok zorlandım. Daha sonrasında bir ara biraz daha ileri gidip dedim ki hani başımı falan kapatayım. Hatta o zamanki arkadaşlarım bilir böyle başörtüsü falan aldım. Ama sonra baktım dedim ki yani birazcık hani araştırdım ettim. Dedim ki yok yani ben yani bu benim tanıdığım bir yani bu benim aradığım Tanrı olamaz dedim yani. Ve daha sonrasında daha deist bir inanışta yaşamaya başladım. Yani evet bir Tanrı vardı fakat yani herhangi bir din yok. Hepsi işte yani bir insan yani bir önderler gelmiş insanları doğru yola sokmak için. Hı hı. Fakat işte hepsi bir şekilde ya kendilerini öne koymuşlar yani hep bir bozulma olmuş gibi hı hı. düşünüyordum ve o yüzden de evet bir Tanrı var ama orada bir yerde. Hı hı. Böyle olunca tabii ne oldu? Yani içimdeki o karamsarlık hissi, o huzursuzluk hissi hiçbir zaman dolmadı. Yani her zaman dıştan çok güler yüzlüyümdür, çok pozitif görünürüm. Fakat çok negatiftim içsel anlamda. Ve bir umutsuzluğum vardı. Fakat hani çok fazla bunu hani tanrısızlık, yani Tanrı'dan dolayı olduğunu da düşünmüyordum. Yani sadece öyle bir hisler vardı içimde. Mesela dua ederdim ama hani duamı duyuyor mu ya da işte hani şunu istiyorum bunu istiyorum diye dua ederdim. Hani olursa ne güzel ama olmazsa da ha işte yani ettik ama hani bir boşluk vardı yani bir anlatamadığım bir şey vardı yani orada bir kopukluk vardı o Tanrı ile aramda. Daha sonra hayatıma yani tabii üniversiteden sonra iş hayatına başladım. Hı-hı. Ve iş hayatında da şu an eşim olan kişiyle tanıştım. Kendisi de yani hiç yani kendisiyle hiç dinle alakalı konuşmuyorduk sevgili olduğumuz dönemde. Fakat işte artık böyle evlenmeye hani şey yaptık, karar verme aşamasında. Dedi ki Gizem dedi ben dedi Hristiyanım. Ben de dedim ki ha tamam yani sorun değil hani ben zaten hani hatta şey hep şey diye düşünüyorum hani koyu Müslüman olmasın da hani yeter ki başka bir şey olsun okey sıkıntı değil yani. Tamam dedim. Sonra dedi ki işte ailem de dedi çok Hristiyan. Sonra dedi ki bayağı koyu Hristiyan. Ben dedim ki ha yani nasıl yani.
0: Bir taraftan
4: tamam,
0: kapattık
4: sorun
0: öbür
4: taraftan. Hani ben dedim hani herkese saygı duyarım. Benim için hani onun bir önemi yok. Ondan sonra dedi ki hani eğer sen de istersen işte hani böyle biraz kiliseye gitsek gelsek falan. Ben dedim ki ha tamam dedim zaten hani mesela küçüklüğümde de annemle hani böyle gezerken işte Saint Antoine'dır ne bileyim farklı farklı kiliseler hani giderdik. Tabii hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sadece orada insanlar işte ne bileyim işte ayin yapıyorlardı falan. Sadece çok huzurlu olduğunu hani hep hatırlıyorum. Yani hep huzur verirdi o kilisenin içi bana. Neyse daha sonrasında işte biz kiliseye gidip gelmeye başladık. Kiliseye ilk gittiğimde ilahilerin Türkçe olması beni çok şaşırttı. Çünkü daha önceden gittiğim kiliselerde hep yabancı dilde ilahiler vardı. Ama burada Türkçe ilahiler vardı ve insanlar Türktü. Yani yabancılar vardı ama böyle genelde Türktü ve ben çok şaşırdım. Dedim ki nasıl yani hani bu kadar Türk bunlar hani gerçekten Türk mü yoksa hani ne? Sonra işte sordum. İşte Rizeli abi, Trabzonlu abi, Elazığlı. Yani dedim ki ha bir de Trabzon ve Rize hani ben dedim ki yok artık yani nasıl olabilir falan. Ve Türkler hani Süryanidir, Ermeni hani öyle de değil. Bildiğiniz Türklerdi. Türk yani. Evet. Sonra ilahiler beni çok etkilemişti kilisede. Böyle çok sevmiştim. Böyle o ilahi zamanı hiç bitmesini istemiştim. Neyse böyle git zaman gel zaman. Hani kiliseye gitmekten hani hoşnut kalıyordum ama şeyi asla kabul edemiyordum. İsa'nın Tanrı olmasına.
0: Hı-hı. Yani
4: ben ona asla böyle dedim ki hayır yani böyle bir şey olamaz. Tanrı insan olamaz yani ne alaka diyordum. Bana işte kilisede herkes anlatmaya çalışıyordu. İşte Tanrı eğer isterse bir insan bedeninde neden gelmesin kendini tanıtmaya gibi. Ne bileyim bir sürü örnekler veriyorlardı ama yani sanki gözlerime bir perde inmişti. Ve ben kesinlikle anlamak istemiyordum. Bana şey diyorlardı hani kendi isteğinle yapamazsın zaten hani. Hmm. Dua et İsa'nın ismiyle ve o kutsal ruh sana bunu zaten açacak diyorlardı falan ama bana çok garip ve komik geliyordu. Hani nasıl yani hani ben hani dua edeceğim ve hani bunu kabul mü edeceğim? Hani bu bana çok böyle imkansız bir şey gibi geliyordu. Neyse daha sonrasında şeyi fark etmeye başladık. Eğer biz evleneceksek mesela ben eskiden şöyle düşünüyordum. Hani ben saygı duyuyorum. Hani eşimin görüşleri ne olursa olsun. Hani ister Hristiyan olsun. Hani bana fark etmez gibi. Ama sonra şunun farkına varmaya başladım. İnsanın yani birisiyle evlenecekse paylaştığı ya da düşündüğü şeylerin bence bir olması çok önemli. Yani eğer verdiğimiz değerler birbirinden farklı şeylerse o zaman ileride çok büyük sorunlar yaratabilir. Örnek veriyorum mesela eşim için mesela zina gerçekten hani kötü bir şeyse ve o bunu gerçekten Tanrı'yı üzmemek için hani böyle bir şey hani yapma yani yapmak bile içinden gelmiyorsa ama ben sadece bir Tanrı'ya kafamdaki bir Tanrı'ya inanıyorsam ama ya işte ben o yokken işte bir şey yapayım ama sonra hani onun haberi olmaz o zaman hiçbir şey olmaz diyebilirim. Yani bu tarz farklılıklar varsa o evlilik ileride sıkıntı çıkartabilir. Yani daha yüksek olası geldi ve Dedik ki eğer biz aynı şeye inanmayacaksak ayrılalım.
0: Evet. Ya da o pazar günü kiliseye gitmek isteyecek. Sen dolaşmak, gezmek isteyeceksin bir
4: şekilde. Evet. Yani benim önceliğim eğer onun önceliğiyle farklıysa o zaman bir çatışma çıkacak. Ve bir yerden sonra da bu çok büyük ayrılıkları peşinde getirecek.
0: Özellikle
4: yani.
0: Çocuklar belki de bir de olduktan tabii, sonra nasıl yetiştireceksiniz,
4: evet,
0: neye
4: aynen.
0: göre yetiştireceksiniz?
4: Evet, kesinlikle. Hani ilk başta insan düşünmüyor ama sonra düşününce bunları göz önüne bulundurunca diyorsun ki ha evet aynı şeyi düşünmek önemli. Ardından tamam dedik o zaman ayrılalım. Sonra ben o akşam işte eve geldim. Sonra ama tabii şeyim bu arada şunu da detayı da söyleyeyim. Eşimle ilk hani bana mesaj atmıştı hani biz... Aynı ortamda bulunmuştuk ama çok fazla bir sohbetimiz falan yoktu. Ve benim ona karşı bir şeyim de yoktu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu kısım aslında önemli. O bana mesaj attığında hani bir buluşmak için ben bir anda anlayamadığım ve anlam veremediğim bir şekilde yüreğim böyle hoplamıştı. Ve annem yanımdaydı. Annem demişti ki Gizem ne oldu neden bu kadar sevinçlisin? Ondan sonra işte ben de demiştim. Hani Joseph mesaj attı falan diye annem demişti ki hani normalde annem benim bütün hani hayatımı bilir. Demiş ki o kim? Hani o kadar yani aklımda olmayan bir şeydi ve bir anda. Ve ben bunu kesinlikle Rab'den olduğunu daha sonradan anladım. Çünkü başka bir mantığı yoktu yani. Ve neyse daha sonrasında işte o akşam eve geldim. Ve dedim ki hani ama artık böyle şeyim. Hani ağlıyorum çünkü evet üzgünüm de ama bir yandan da diyorum ki hani bu şekilde yani onun dediği şekilde olacaksa ben o şekilde yapamam. Hı hı. O zaman dedim Rab yani eğer ki bütün o kilisedeki insanların dediği şey doğruysa gerçekten sen benim tanıdığım...

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir programda tekrar birlikteyiz. İman kahramanlarını ele alıyoruz ve kutsal kitapta geçen iman kahramanlarına bakıyoruz. Onların hayatlarını inceliyoruz ve onlardan hangi dersleri alacağımıza, hayatlarımızı hangi yönde yönlendireceğine bakıyoruz. O yüzden bugün tekrar bir kişiyi ele aldık. Bugün Yusuf'un hayatına bakacağız ama bugünkü konuğumuz Alper bizimle birlikte. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel'cim.
0: Evet, Yusuf'un hayatını izlemeden önce e-mailimizi bildirmek istiyorum. soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yine YouTube üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Evet, dediğim gibi bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Yusuf da eski anlaşmada çok önemli karakterlerden biri. Hayatıyla beraber bize çok ders verecek noktaları var. O zaman Yusuf'a biraz bakalım. Yusuf'un babası biliyoruz ki Yakup'tu. Yakup Yusuf'un babasıydı ve Yakup'un 12 oğlu doğmuştu. Bunlardan da en küçüğü, daha doğrusu Benyamin daha küçüğüydü ama Yusuf en sevdiği oğullarından biriydi. Yakup bir şekilde babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Bunu görüyoruz. Daha önceden de görmüştük. Yani İbrahim Haran'dan çıktı. Ondan sonra dolaşarak bir şekilde vaat edilen diyara doğru giderken işte Kenan'a bölgesine gelmişlerdi. Ve orada çoğaldılar. Ve orada işte Yakup bir şekilde yaşıyordu. Ve onun hayatından çok bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Belki başka bir zamanda Yakup'un hayatına bakabiliriz. Ama Yusuf'un özellikleri olarak Alper sen ne dersin? O çok düşler görüyordu. Ve Yusuf'un da gördüğü düşler vardı. Tanrı Yusuf'a düşleri aracılığıyla konuşuyordu. Günümüzde de aslında Tanrı çeşitli şekillerde bizlerle konuşuyor. Kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Kiliseye gittiğimiz zaman verilen vaazlar aracılığıyla ya da herhangi bir kardeşinin ağzından bize konuşabilir. Ama Yusuf'a bütün hayatına baktığımız zaman Yusuf'un düşleri ünlüdür. Ve Tanrı ona düşlerinde, rüyalarında konuşuyordu. Yusuf düşlerinde ne gördü, ne görüyordu Alper'cim?
2: Evet Daniel, Tanrı'nın planı uyarınca daha önce biz İbrahim'in nasıl çağrıldığını sen de demin dediğin gibi konuşmuştuk. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve İshak'tan sonra oğlu Yakup dünyaya geldi ve Yakup'un 12 oğlu oldu. Ve dediğin gibi Yusuf da bunlardan biriydi ve Yusuf'un özelliği gerçekten Tanrı tarafından bir plana dahil edilmesiydi. Özel bir plana sahip olacaktı Yusuf ve Tanrı Yusuf'la ilgili planlarını düşler aracılığıyla onu açıklamaya başladı. Örneğin bir düşünde kendisinin ya daha doğrusu bir güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önüne gelip eğildiğini gördü. Gene bir başka düşünde buğday demetlerinin 11 tane buğday demetinin kendi buğday demetinin önünde eğildiğini gördü. Hı hı. Ve bunları gidip babasına ve kardeşlerine anlattığı zaman babası ve kardeşleri ona kızdılar, öfkelendiler. Tabii şöyle yorumladılar. Mesela Yakup dedi ki ben annen ve 11 kardeşin senin önünde mi eğileceğiz? Hı hı. Ya da kardeşleri ona dediler ki sen bizim başımıza kral mı olacaksın? Hı hı. Yani sen bizim en küçüğümüz olduğun halde biz senin önünde boyun mu eğeceğiz? Sen kim oluyorsun der gibi. Tabii onun öfkesini uyandırdı bu rüyalar. Fakat babası Yakup'un aklına takıldı. Yani bütün bu oğulları dururken neden benim oğlum Yusuf bu düşleri görüyor diye. Tabi Yakup da ruhsal bir kişi olduğu için acaba Tanrı Yusuf'la ilgili bir planı mı var diye, bir tasarısı mı var diye düşünerek tabi bence bunu mutlaka derin derin analiz ediyordu kendi içinde. En çok sevdiği oğlu Yusuf'tu. Hı-hı. Hatta Yusuf'a renkli bir kıyafet yaptırmıştı ve Yusuf'u diğer oğullarının başına aslında bir gözetme olarak atamıştı. Hı-hı. Çünkü Yusuf'la ilgili yine şöyle okuyoruz. Kardeşlerini incelerdi, izlerdi, hatalarını, yaptıkları yanlışları gider babasına anlatırdı. diyor. Hı hı. Ve bu nedenle kardeşleri tabii tarafından sevilmeyen bir figürdü. Çünkü bir ispiyoncu, gammazcı gibi belki görüyorlardı onu. Ama Yusuf'un gayesi babasına hizmet etmekti. Hı hı. Burada yaptı. Hı hı. Hı hı. Ve Yusuf bu bakımdan Yakup'un gözünde lütuf kazanmıştı. Rüyalarıyla da ruhsal bir kişi olduğu destekleniyordu. Ve gerçekten Tanrı'nın bir planı vardı Yusuf'la ilgili olarak.
0: Hı hı. Evet, dediğin gibi Yusuf'u öbür oğullarından daha çok seviyordu. Ve ona güzel bir elbise ona hediye etti ve neden onu daha çok seviyordu bilmiyorum. Neden ona yakındı? Belki öz işte anneden olduğundan dolayı olabilir. Belki gerçi daha sonra Benjamin de oradan geldi. Ama Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Belki de bundan dolayı da olabilir. Ama önemli olan şu, Tanrı Yusuf'la konuşuyordu. Tanrı Yusuf'a geleceğiyle ilgili peygamberlik sözleri ya da işte vaatler veriyordu. Düşler aracılığıyla ona konuşuyordu. Ve dolayısıyla da kardeşleri onu kıskanmaya başladılar. Ve dediğin gibi gerçekten onu kardeşlerinin yaptıklarını babasına anlattığı zaman herhalde daha da çok kıskandılar. Ama babasının bu sözler, bu gördüğü rüyalar aklına takıldı. Ve daha sonra kardeşler o kadar çok kıskandı ki Yusuf'a karşı bir kötülük yapmayı düşündüler. Hatırlıyorsun. Yani Yusuf hep kardeşlerine gidiyordu, bakıyordu. Onlara belki ihtiyaçları olan şeyleri getiriyordu. Ama bir gün ne oldu? Yani tekrar onları aramaya gittikleri zaman kardeşleri onu gördüler. Uzaktan geldiğini gördüler ve hemen bir plan yapmaya çalıştılar. Yani çok kötü bir şey. Yani kardeşlerini aslında yok etmeyi düşündüler. Oraya kadar durum gitti. Sen ne düşünüyorsun Alper'cim? Yani doğru bir şey değildi tabii ki bu ama niye kardeşleri böyle bir şey yaptılar ve nereye kadar ilerlediler bu konuda?
2: Evet, babası her zaman olduğu gibi Yusuf'u kardeşlerine onları denetlemek için gönderdiği zaman, dediğin gibi onu uzaktan gördükleri zaman hatta şöyle diyor: bakın, düş hastası geliyor. Hı hı. Ya bu düş hastası sözcüğü zaten onların kafasındaki onunla ilgili imajı çok rahat bir şekilde anlatıyordu. Onu küçümseyen, onun dediklerini kabul etmeyen, aslında belki de gizli gizli korkuyorlardı. Onun gerçekten bir gün büyük bir kişi olacağını, gerçekten ona bağlı olacaklarını, onun başlarına kral olacaklarını düşünerek buna engel olmaya kendilerince çalıştıklarını görüyoruz. Hem de sevilen bir kişiydi babası tarafından. Belki onların mirasına da bir tehlike olarak görüyorlardı. Ve bu nedenle kendi aralarında bir plan yaptılar. Hadi gelin onu öldürelim ve onu bir öldürelim ve onu babamıza bir vahşi hayvan tarafından öldürüldüğünü söyleyelim diye bir plan yaptılar kendilerince.
0: Yani nefret, pardon araya girdim ama bu, yani kardeşlerinin nefreti gerçekten o kadar büyük, yani görüyoruz. Demek ki kıskanma sonucunda o nefret o kadar büyüdü, o kıskançlık o kadar çok büyüdü ki hani kardeşlerini öldürebilecek duruma kadar gelebildiler.
2: Evet Danya, zaten biliyorsun ilk cinayet iki kardeş arasında, evet, gerçekleşmiştir tarih sayfalarında. Kain, Adem'in oğlu Kain de Habil'i, kendi, hı-hı, kardeşi Habil'i kıskançlık nedeniyle öldürmüştür. Ve bu cinayetle birlikte aslında insanın potansiyelini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten kardeşi dahi olsa bir kıskançlıkta, bir anlık bir öfkede hemen onu öldürmeye dair varabilecek. Günümüzde de gördüğümüz gibi pek çok örneğini, gerçekten kardeşleri kıskançlıkla doğdular. Halbuki İbrahim gibi, değil mi, İshak, hmm, gibi, Yakup gibi bir atalarda sahip olan bu çocukların, bu oğulların daha ruhsal, daha, değil mi, yani, hı hı, iyiliksever, merhametli, şefkatli olmasını umarsın. Hı hı. Fakat görüyoruz ki insanın günahı maalesef bunlarda da, hı, etkindi ve kıskançlığa yenildiler. Kinlerine, öfkelerine yenildiler ve bu küçük masum kardeşlerini bir hedef olarak, hı-hı, yani bir düşman olarak gördüler, dediğin gibi.
0: Hı-hı. Yani çok acınası bir durum ama dediğin gibi günümüzde de bunu görüyoruz. Yani kıskançlıktan dolayı kardeşlerini öldüren ya da ev miras paylaşımı ya da başka nedenlerden dolayı birbirlerini öldüren çok kişiler var. Ve aralarında aslında Ruben, onu görüyoruz. Ruben bunu duyduğu zaman, hani onu öldürmeyi düşündükleri zaman, Ruben kardeşi Yusuf'u kurtarmaya çalıştı ve dedi ki onlara, lütfen onun canına kıymayın. etmeyin, kan dökmeyin, ne yapalım işte bir şekilde ondan öldürürsek kar elde edemeyiz. Onu işte şu kuyuya atalım diye önce düşündüler. Amacı belki daha sonra gelip Yusuf'u kurtarmaktı, yani Ruben büyük abileriydi. Ama daha sonra başka bir fikir geliyor, biliyorsun. Bir oradan geçen bir develeriyle geçen bir kervan, İsmail kervanını görüyorlar. Ve bu kervana satmaya çalışıyorlar. Düşünün yani, çok Yusuf'un yerinde olduğunuzu düşündüğünüz zaman kardeşleriniz evet sizi satıyor. Yani ihanete uğruyorsunuz, dışlanıyorsunuz, reddediliyorsunuz. Yani o duygu halini düşünürseniz gerçekten çok zor bir durum. Dışlanmak, insanlar tarafından hor görülmek, kardeşleri tarafından özellikle hor görülmek. Ve onu 20 gümüşe İsmail'lere sattılar. Çok acınası bir durum gerçekten. Kardeşleri tarafından evet satılmak, ihanete uğramak. Bilmiyorum, kendini Yusuf'un yerine sen koysaydın Alper nasıl hissederdin?
2: Evet, kendi kardeşlerim, öz kardeşlerim, yani eşit olduğumu düşündüğüm, varsaydığım kişiler tarafından değersiz bir köle parçası gibi görülmek elbette benim için büyük bir yıkıcı bir yıkım olurdu. Çok etkilenirdim bundan dolayı. Kendimi çok değersiz hissederdim kesinlikle. Çünkü ben onları severken, değil mi, onların bana böyle bir şey yapmış olmaları büyük bir haksızlık olduğunu tabii ki düşünürdüm. Hem kendi kişiliğimle ilgili hem kimliğimle ilgili büyük soru işaretleri uyanırdı kafamda ve Tanrı'ya da güvensizlik duyabilirdim. Çünkü Tanrı'nın böyle bir şeye nasıl izin verdiğini anlayamazdım ve gerçekten kendi içimde imansızlık büyüyebilirdi. Ama biz Yusuf'ta bunu görmüyoruz. Yusuf daha sonrasında biliyorsun bu İsmail kervanı aracılığıyla Mısır'a gidiyor ve Mısır'da bir köle olarak satılıyor. Çünkü onu bir köle olarak almışlardı ve köle olarak sattılar.
0: Yani Yusuf'un iman yolculuğu herhalde aslında burada başlıyor. Tabii o ilk gördüğü rüya var. Rüyadan sonra herhalde yine Tanrı'yla olan ilişkisi devam ediyor. Ama işte bu satıldıktan sonra olan iman yolculuğu bizim için önemli. Oralardan da çok dersler çıkartabiliriz. Ne yapıyorlar tabii? Oğlunun giysisini bir kana buluyorlar, bir hayvan kanına buluyorlar. Ve babalarına işte senin oğluna bir hayvan parçaladı diyerek babalarına bunu anlatıyorlar. Babaları dövünüyor tabii ki, çok sevdiği oğlu birdenbire yok oldu, öldü ve bunun acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ama tabii ki Tanrı'nın Yusuf'un hayatında çok başka planları vardı. Yani onu bu denenmeye sokmakla, bu zorluğa sokmakla aslında onun hayatında yavaş yavaş işlediğini görebiliyoruz. Yani biz belki kendimize bakarsak da düşünebiliriz. Yani bazen zorluk çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, bunalım içerisindeyiz ve Tanrı burada nerede diye soruyoruz. Yani niye Tanrı bana yardım etmiyor? Niye Tanrı elini uzatmıyor? Ve Yusuf'a baktığımız zaman da gerçekten de o anda Tanrı'nın bir eli gözükmüyordu normal şartlarda. Ama Tanrı onunla beraberdi. Gerçi daha sonra buna da bakacağız. Sonra çok ilginç bir deneyim oluyor. Evet, Mısırlılara, Potifar'a satılıyor Yusuf. İlginç bir şey değil mi? Rabbin orada onunla beraber olduğunu okuyoruz.
2: Evet, dediğin gibi Potifar'a satılıyor. Potifar Mısır Firavunu'nun muhafız komutanı. O dönemde, yani o dönemin devlet erkanından çok önemli bir kişiydi. Askeriyede çok büyük bir rütbeye sahipti. Çok varlıklı bir adamdı doğal olarak. Ve ev kölesi olarak onu kendi hizmetine alıyor Potifar. Ve gerçekten de dediğin gibi Tanrı onunla birlikteydi. Köle olarak hizmet ettiği zaman boyunca Potifar'ın ev halkını kutsadı Tanrı. Evet. Yani kendisi gerçekten çok harika bir kahyaydı. Çok iyi özellikleri vardı. Tanrı sevgisi ve Tanrı'ya olan bağlılığıyla çok büyük ruhsal meyveler veren bir kişiydi aslında

0: Yusuf'un imanının aslında başka insanlara da burada yayıldığını, Yusuf'un imanı aracılığıyla Tanrı'yı tanımayan o putperestlerin dahi bereketlendiğini, Yusuf hatrına onların dahi Tanrı'nın iyiliklerini gördüğünü görüyoruz.
1: Yani sanki burada bir şekilde Yusuf herhalde başka bir ülkede, gurbette hayatının bir şekilde normale geldiğini düşünüyoruz. Sanki bir şekilde alışmaya çalışıyor çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi. Rab onu başarılı kılıyordu. Rab Potifar'ın ev halkını başarılı kılıyordu. Bir şekilde hayatı sanki yerine oturmuş gibiydi. Ama ondan sonra yine büyük bir denenmeyle, büyük bir zorlukla, bir problemle karşılaşıyor. Bunu anlatacağız ama istiyorsanız şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Yusuf'un başına gelen bu denenmeye bakarız. Başına neler geçmiş, neler yaşamış ve yine her zamanki düşündüğümüz ve benim sorduğum gibi biz Yusuf'un yerinde olsaydık nasıl davranırdık, nasıl kararlar verirdik, buna bakacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Radyo Maranata.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman Kahramanları programındasınız ve bu İman Kahramanlarında Yusuf'u biz irdeliyoruz. Yusuf'un hayatına bakıyoruz sevgili Alper kardeşimle beraber. Ve Yusuf'un evet demiştik ki zorluklardan geçti, sıkıntılardan geçti. Kardeşleri ona ihanet ettiler, onu sattılar ve Yusuf sonunda işte Mısır'a gitti. Mısır'da Potifar'ın evindeydi ve Rab Potifar'ın evini ve ev halkını Yusuf sayesinde bereketledi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve demiştik ki Yusuf da her şey düzene girmişti sanki. Her şey iyi işliyordu, her şey iyi gidiyordu. Ama birdenbire Yusuf'un hayatında tekrar bir denenme, tekrar bir zorluk oldu. Hani biz de böyle sanki her şey iyi giderken birdenbire başımıza bir şey gelir bunun gibi. Yusuf'un başına da büyük bir problem geldi, bir sorun geldi, bir daha doğrusu bir denenme geldi. Neydi bu denenme? Alper biliyoruz ama senin ağzından duymak isteriz.
7: Doğru söylüyorsun Daniel. Kardeşleri tarafından satıldıktan sonra o kimlik bunalımı, o sıkıntılar onu boğarken Mısır'da bilmediği bir diyar, tek başına, hiç ailesinden kimse yok yanında, sevdikleri yok. Fakat Potifar'ın evinde, onun hizmetinde bir an olsun, belki biraz olsun bir teselli bulmuştu. Belki biraz olsun bir aidiyet duygusu hissetmeye başlamıştı. Ta ki o denenme gelene kadar Potifar'ın karısı gerçekten göz koyduğunu okuyoruz Yusuf'a. Yusuf'un yakışıklı, güçlü, iri yapılı bir delikanlı olduğunu ve Yusuf'u beğenen Potifar'ın karısının ona göz koyduğunu ve ona defaatle benimle yat diye ısrar ettiğini görüyoruz. Fakat Yusuf buna karşı her seferinde hayır dedi, kesinlikle hayır dedi. Böyle bir şeyi ben sana nasıl yaparım? Daha doğrusu benim efendim Potifar'a bunu yapamam. Senden başka her şeyi bana verdi ama seni vermedi diyerekten bir sınır koydu. Bu ahlaksızlığı işlemedi. Fakat kadın üstlüğe gitmeye başladı. Asla vazgeçmedi Yusuf'tan. Ve bir gün artık onu sıkıştırdığını okuyoruz kutsal kitapta. Ve Yusuf artık kendini

0: kurtarırcasına ondan kaçmak istedi ve hatta elinde kıyafeti kaldı kadının. Hı hı. Ve kadın bunu bir aşağılama olarak gördü ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı ve işte bu İbrani köle bana tecavüz etmeye kalkıştı diyerek ortalığı velveleye verdiğini okuyoruz. Potifar diyor olanları duyunca öfkeden kudurdu. Hı hı. Tabii ki bir yanda karısının tanıklığı, bir yanda Yusuf'un tanıklığı vardı. Bir yandan Yusuf'a güvenirken karısının yaptığı ağır suçlama nedeniyle onu zindancıya verdiğini, hı hı, okuyoruz. Ve işte Yusuf'un ikinci kez aldığı bu darbe, kardeşlerinden uğradığı haksızlıktan sonra, şimdi bir de yapmadığı bir suçtan dolayı, işlemediği bir günahtan dolayı hiç yoktan haksız yere zindana atıldığını ve kendisini birdenbire bilmediği bir diyarda, yabancı bir toprakla üstelik zindanda buluyor Yusuf.
1: Gerçekten çok zor bir durum. Yine dediğim gibi ben kendimi Yusuf'un yerine koyduğum zaman, özellikle bu sözü de okuyoruz Kutsal Kitap'ta, Yaratılış'ta. Diyor ki Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için diretti. Yani her gün böyle bir direnmeyle karşı karşıya olan bir kişi ayakta durması, bu diretiye dayanması, karşı koyması gerçekten hiç de kolay bir şey değil. Ve bizler de kendi hayatlarımıza bakarsak, yani bizi de bu dünyadayken bir şekilde günaha sürüklemek için birçok ayartılarla bizler de karşılaşıyoruz. Evet, bu belki bir kadın olabilir, bu para olabilir, büyüklük olabilir, dünyasal zevkler olabilir, birçok şey olabilir ve kötü olan şeytan bizi günaha sokmak, günaha itmek için bir şekilde etrafımızdaki her şeyi kullanabilir. O zaman gerçekten Yusuf'un imanı büyük bir iman. Neden? Çünkü şöyle düşünüyorum, Yusuf başlangıçta herhalde Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu o vaade, o rüyaya önem verdi, ona güvendi, ona iman etti. Yani ben işte sen bir kral gibi olacaksın ve senin etrafında diğerleri de eğilecek. Bunun, bu vaade güvendi diye düşünüyorum ve Rabb'e bakmakla beraber hayatı devam etti. Ve dediğin gibi evet, hiçbir suçu yokken zindana düştü. Ama ilginç bir şey okuyoruz aslında, biraz önce seninle de konuşuyorduk arada. Bu sözü çok görüyoruz yani bu Yusuf'un hayatında. Rab onunla birlikteydi.
0: Amin.
1: Rab onunla birlikteydi.
0: Evet. Yani
1: bu önemli. Bu söz bence bizim için de önemli mi? Yani Rab bizimle de birlikte mi? Alper, ne diyorsun? Yani bu söz sadece Yusuf'a verilmiş bir söz müydü? Çünkü birçok yerde Rab onunla birlikteydi, Rab onunla birlikteydi diye görüyoruz ama Rab bizimle de birlikte mi bu denenme zamanlarında, sıkıntı zamanlarında?
0: Amin. Biz öyle olduğuna iman ediyoruz Daniel. Yani çünkü Rabbin gözü doğru kişilerin, kendisinden korkanların üzerindedir. Ve gene söylüyor, Rab yüksek yerlerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle birlikteyim. Yani alçak gönüllü olup Rab'be güvenen, Rabbin vaatlerine dayanan kişiyle Rab elbette birliktedir. Özellikle de böyle bir haksızlığın ortasında Yusuf, dediğin gibi, o rüyalarına güvendi, onlardan vazgeçmedi. Yani şunu demedi kendi kendine, artık benim düşlerim bitti. Hı hı. Benim rüyalarım sona erdi. Ben artık kendime Mısır'da yeni bir hayat kuracağım demedi. Mesela kolay yolu seçip o kadınla yatabilirdi. Hı hı. Belki gerçekten efendisinin bundan haberi bile olmayacaktı. Kesinlikle. Kendini zevke verecekti. Zaten evde güzel bir konumu vardı. Her şey de yerindeydi. Fakat gerçekten de Yusuf imanla, Tanrı korkusuyla bu ayartıyı, bu büyük günaha çağrıyı reddetti. Dediğin gibi bizler için, insanlar için çok zor bir denenme. Özellikle çağımızda cinsellik de yoğrulan, değil mi? Pek çok pornografik sitelerinin milyonlarca kez seyredildiği, izlendiği, tıklandığı bir ortamda böyle bir ayartıdan kaçmak, gerçekten Tanrı'yla yakın bir ilişkiyi, Tanrı sevgisini, Tanrı korkusunu gerektiren bir şey. Ve işte böyle kişilerle Tanrı elbette birliktedir.
1: Yani Rabbin kendisiyle birlikte olduğunu biliyordu Yusuf. Bunun farkındaydı. Nerede olursa olsun bunun farkındaydı. Zaten bunu zindandayken de görüyoruz. Yani zindandayken de aynı sözleri okuyoruz. Rab onunla birlikteydi. Rab ona iyilik etti ve sadece kendisi değil, etrafındaki olan insanlar da Rabbin onunla beraber olduğunu fark ettiler. Ve onu görüyoruz. Zindancı başı da aslında Yusuf'tan hoşnut oldu. ve sonra biliyoruz ki Yusuf'un görmüş olduğu bir rüyalar vardı ve tekrar orada rüya gördü. Çünkü Firavun'un hem sakisi hem de fırıncısı orada hapse atıldı. İkisi de beraber hapisteydiler ve orada rüyalar görmüşlerdi ve Yusuf onların rüyalarını yorumladı. Birisinin evet öleceğini o rüya sonucunda, birisinin ise tekrar Firavun yanına girip hizmetinde devam edeceğini söylemişti. Ve tam dediği gibi oldu, çünkü bu rüyaları Yusuf'a gösterten Tanrı'nın kendisiydi. Ve Yusuf demişti ki eğer Firavun'un yanına giderse lütfen ben suçsuz yere buradayım ve git konuş Firavun'la ve benim buradan çıkmamı sağla. Ama maalesef fırıncı başı öldürüldü. Ama tabii diğer taraftan da kurtulan, özgür olan başsaki Firavun'a bu durumu anlatmadı. Planlar yine ortada kaldı. Çıkmayı umut ediyordu Yusuf. Bir umudu vardı ama maalesef bu umudu yerine gelmedi. Daha kaç yıl zindanda kaldı ben hatırlamıyorum Alper, ama sen hatırlıyor musun? Yani devam etti zindanda kalması.
0: Evet, tam 2 yıl sonra diye okuyoruz Daniel. Bu olaydan tam 2 yıl sonra Firavun'un bir rüya görmesiyle birlikte bu rüyayı yorumlanması için Firavun bütün alimlerine, bilginlerine, sihirbazlı büyücülerine haber verdi. Fakat kimse bunu yapamayınca işte o zaman o baş saki hatırlıyor ve bana çıkacağımı söyleyen, fırıncı başının da öleceğini söyleyen bir adam vardı zindanda dediği zaman hemen işte bu adamı, yani Yusuf'u getirtiyorlar.
1: Evet, ve hemen Yusuf'u çağırıyorlar, onu zindandan çıkartıyorlar ve Yusuf'un elbiselerini değiştiriyorlar, tıraş oluyorlar. Ve bu görümü, Firavun'un gördüğü görümü Yusuf'a anlatıyorlar. Yusuf bu görümün anlamını veriyor. Aslında orada kullandığı ilginç bir kelime var. Yusuf diyor ki Firavun'a, ben bu rüyayı yorumlayamam. Bu yorumu Tanrı yapacaktır. Yani bizim gördüğümüz rüyaları da Tanrı'dansa bunun cevabını Tanrı verecektir. Ve sonra bu yorumdan sonra Rab Yusuf'un ne kadar önemli biri olduğunu Firavun'a göstertiyor. Ve Firavun'dan sonra ikinci önemli bir devlet adamı olarak başa geçiyor. Tabii burada bu hikaye bitmiyor. Bu hikayeden sonra aslında önemli olan bu başta görmüş olduğu rüya nasıl yerine gelecek. Bu önemli. Ve istiyorsan bu kısmı sen anlat Alper'cim.
0: Evet Daniel, gerçekten de kutsal ruhun, ya daha doğrusu Tanrı'nın yönlendirişiyle bütün bu olaylar gerçekleşti. Firavun'un böyle bir rüya görmesi, rüyasında aslında kıtlığın olacağını, 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık olacağını Yusuf aracılığıyla aslında Rab Firavun'a gösterdi. Ve bu bilgeliğe sahip olduğu için Firavun Yusuf'tan etkileniyor. Rabbin ruhunun Yusuf'ta olduğunu anlıyor ve onu dediğin gibi Mısır'dan, kendisinden sonra Mısır'da ikinci yetkili kişi ilan ediyor. Ve ne yapman gerekiyorsa yap, bu kıtlığa karşı ülkemi koru emrini veriyor Yusuf'a. Ve Yusuf 7 yıl boyunca gerçekten Mısır'da çok önemli bir yerde sahip oluyor ve bu bolluk yılları boyunca depolara buğdayları yığıyor. Öyle ki bu 7 yıllık kıtlık boyunca bunlar kullanılsın ve daha sonra dediğin gibi işte kıtlık başlıyor. Bu 7 yıllık kıtlık sadece Mısır'ı değil bütün bölgeyi kasıp kavuruyor. Hatta Kenan diyarını, yani Yusuf'un babasının ve kardeşlerinin de yaşadığı Kenan diyarında da yiyecek kıtlığı yaşanınca Yakup oğullarına şöyle diyor. Mısır'da yiyecek varmış, kalkın gidin. Oradan bize yiyecek alın gelin, yoksa hepimiz açlıktan öleceğiz.
1: Evet, gerçekten çok büyük bir kıtlık vardı ve Yusuf da çok zor bir dönemdeydi. Ama şunu düşünüyorum, o zor dönemde olduğu zamanlarda Yusuf çok şeyler öğrendi. Yani bazen biz sıkıntı içine girebiliriz, zorluk içerisine girebiliriz ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi ya da sanki Tanrı bize yardım etmiyormuş gibi düşünebiliriz. Ama o zor dönemdeyken de işte zindandayken ya da Potifar'ın evindeyken de Yusuf çok şeyler öğrendi. Rabbin bereketini öğrendi, hayat kurmayı öğrendi ve bu Rab ona öğrettiği için bu zor dönemde daha başarılı olmayı Rab ona sağladı.
0: Kesinlikle Daniel, gerçekten de tam 2 yıl boyunca zindanda da geçirdiği o süre boyunca Tanrı'nın bence çok yakın varlığını hissetti. Ona güvenmeyi Tanrı ona öğretti ve zaman dolunca da gerçekten işte Firavun'un bir rüyasıyla dışarı çıktı ve Mısır'da çok büyük bir adam oldu. Ve işte Yakup oğullarını gönderince oğulları Mısır'a geldiler ve Mısır'da yiyecek almak için ne yapıyorlar? Yusuf'a geliyorlar ama Yusuf'u tanımadılar. Yusuf'un önünde durdular, ondan yiyecek aldılar ama Yusuf onları tanıdı. Fakat hikayeyi bilenler de biliyordur, kendini onlara tanıtmadı ve onları bir denemeye tabi tutmak istedi. Gerçekten de onların şimdiki durumunu anlamak, onların ne gibi insanlar haline geldiklerini aslında görmek istedi. Evet, böylece onları bir denemeye tabi tuttu. Gerçekten de dediklerini yapacaklar mı, söyledikleri sözlerin arkasında duracaklar mı diye onları çeşitli şekillerde denedi. Ve bir süre sonra, biraz ileri saralım hikayeyi, kendini onlara tanıttı. Yani ben sizin Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf'um diye onlara kendini tanıttıklarında tabii hepsi çok ama çok şaşırdılar.
1: Korkmuşlardır herhalde. Çok
0: evet da. Hem büyük bir korku vardı yüreklerinde, çünkü böyle karşılarında birdenbire Mısır'ın en büyük adamlarından biri ve bunların kardeşi ve gerçekten de işte rüya bu noktada gerçekleşiyor. Kardeşleri onun önünde eğildiler, ona tabi oldular, yiyecek için ona geldiler ve ona baktılar gerçekten yaşamak için. Ve Yusuf ise kinden, nefretten tamamen arınmış bir şekilde kardeşlerini bağışlamayı seçti. Onları teselli etti, korkmayın artık buradasınız. Ve çok önemli bir şey söyledi Daniel onlara: siz kendinizi üzmeyin, çünkü Tanrı sizin canınızı muhteşem bir şekilde kurtarmak için sizden önce beni gönderdi. Yani burada müthiş bir iman sözü görüyoruz. Kendine yapılan bütün haksızlıkları bir kenara koymuş ve Tanrı'nın planına odaklanmış. Tanrı'nın planını kendi hayatından daha öne koymuş bir Yusuf görüyoruz. Gerçekten bu müthiş bir tanıklık ve kardeşleri de bunun karşısında gerçekten kırıldılar, alçaldılar. Sevinçle dönerek babalarına haber verdiler, oğlun Yusuf yaşıyor diye, ve babaları Yakup'u da getirdiler. Ve müthiş sevgi dolu bir buluşma gerçekleşti. Oğlunun yıllardan beri ölü olduğunu düşünen Yakup karşısında Yusuf'u kanlı canlı görünce müthiş bir mutluluk yaşadı. Ve gerçekten Yusuf bütün ailesine kol kanat gerdi. Ve ondan sonra yaklaşık 400 yıl kadar bu halk çoğaldılar. Yakup ve ailesi Mısır'da yaşadılar. Bolluk içinde, bereket içinde oldular.
1: Gerçekten Yusuf'un sabrı, imanı ve bağışlayıcılığı çok büyük. Bunu burada görebiliyoruz. Yani o baştaki vaade, iman etti Tanrı'ya, iman etti Tanrı'ya, güvendi. Ve bütün bu hikayeye baktığımız zaman Yusuf'un gördüğü bir şey var. Yani Tanrı hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştı. Ve dediğin gibi aslında böyle okuyoruz ayette: siz bana kötülük düşündünüz diyor. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını kurtarmak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yani bunu Yusuf anlayabilmişti. Tanrı'nın onun etrafında nasıl çit olduğunu, nasıl onu sardığını, nasıl onu koruduğunu, nasıl onunla beraber olduğunu. Evet, zorluklar, sıkıntılar, kaygılar yaşamasına rağmen yine Tanrı onunla beraberdi. Bunun farkına vardı ve bütün bu zorlukların sonucunun bir anlamı olduğunu Yusuf fark etti. Bunun farkına vardı ve kardeşlerini tabii ki bağışladı ve böylece ne de büyük bir lütfa kavuştular. Hem İsrail halkı diyelim ya da o küçük olan topluluk, hem de Mısır'da bulunan o topluluk, o kıtlıktan kurtuldular. Hepsi beraber bu zor dönemi atlattılar. Hepsi de işte o başlangıçta Yusuf'un görmüş olduğu rüya, sabrı, beklemesi, dayanması, bütün zorluklara karşı durması ve Rabb'e güvenmesinden kaynaklanıyordu. Evet Alper, süremiz sonuna geliyoruz. Söyleyeceğin son bir cümle varsa onu da alalım.
0: Daniel, Yusuf'un hayatına baktığımızda gerçekten Tanrı'nın sadakatini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve Yusuf gerçekten de Tanrı'nın planını anladı. Yani iman kahramanı dediğimizde aslında Tanrı'nın planını anlayan ve Tanrı'nın planına göre yürümeyi seçen kişi olarak tanımlayabiliyoruz. Gerçekten de Yusuf dayanarak, o rüyalarını sımsıkı sarılarak Tanrı'nın vaadini dediğin gibi sabırla bekledi ve bunun ödülünü aldı. Sadece onların hayatını da kurtarmakla kalmadı aslında babasının, ailesinin. Ve daha sonra gelecekte İsrail halkının büyümesi ve onların çoğalması için çok harika bir ortam sağladı. Mısır gibi bir yerde, Goşen bölgesi denen bir yere halkını yerleştirdi. Goşen bölgesinde hayvancılık yaptılar. Orada çok güzel bir yaşam sürdüler. Çoğaldılar, bereketlendiler ve ta ki bir gün Tanrı tarafından dışarı çıkarılana kadar orada beslenip büyüdüler halk olarak.
1: Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere renk kattın bu değerli görüşlerinle, düşüncelerine. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Benim için bir sevinç oldu Danyal.
1: Evet sevgili dinleyiciler, burada bitiriyoruz. Bir sonraki İman Kahramanları programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.